0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sıradaki eser sözü müziği Ebrar Aydın'a ait. Çok güzel bir türkü. Sebebi sensin diyelim.

0: Çok teşekkür ederim bu güzel icra için.
1: Sağ ol. Sesine gönlüne sağlık. Çok
0: hocam,
1: güzel oldu.
0: Eyvallah.
1: Bu eserin, bir eser.
0: Bu türkünün bende ayrı bir yeri var. Çünkü ilk dinlediğimde o zaman kızıma hamileydim. Ondan sonra ve o doğduktan sonra işte klibini çektik falan ve o biraz konuşmaya başlayınca bu türküyü söylemeye başladı. Bir de dilinin döndüğünce şey diyordu. Bu gönül senden sonra artık beni sevmiyorsun diyordu böyle. Hep kulağımda o çınlıyor ve hep onun taklidini yapasım geliyor söylerken. Benim için hoş bir anısı var, onu da belirtmek istedim. Hocam şimdi Aşık Muhlis Akarsu'nun bir eseri var sırada sizin okuyacağınız. Sen tabipsin, saramazsın.
1: Evet. Aşık Muhlis Akarsu bizim kıymetli ustamız, kıymetli aşığımız. Hak'tan rahmet olsun kendisine. Ben 20'li yaşlarımın başında tanıştım kendisiyle. Stüdyolarda, hatta kısmen sahnelerde de çokça birlikte olduk yıllar yılı. Çok özel, çok farklı bir simaydı. Çok güçlü kalemi vardı, üslubu, sesi. Çok da güzel eserler üretti. Bize çok kıymetli eserler bıraktı. Bu Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı, Oy Tabip diye bilinen türkü bunlardan bir tanesi. Biz de izleyicilerimizle paylaşalım.
0: Rahmetle anıyoruz. Buyurun hocam.
1: Arkadaşlar birlikte okuyalım, yapalım dilerseniz.

0: Eyvallah hocam. Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık. Aşkın açtığı yaranın ilacı da yok, tabibi de yok.
1: Evet.
0: Hocam şimdi sırada bir uzun hava var. Size bir uzun hava okuyacağım. Bir Erzincan türküsü. Ali Ekber Çiçek hocamızın rahmetle sevgiyle anıyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış diyeceğiz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Deniz, Sedat, Uğur'a emeğinize sağlık.
1: Aşık Mahsuni Şerif'ten Kanadım Değdi Sevda'ya okuyacaksınız bize.
0: Evet, Mahsuni ustamızın çok güzel bir deyişi. Bu da tabiplerin saramadığı yaraların türküsü, öyle diyelim. Onu seslendireceğiz programımızda. Hep birlikte yapalım mı arkadaşlar?
1: Buyurun hocam.
0: Peki.

0: Valla hocam kanadımız sevdaya değmişçesine dinledik. O kadar
1: Teşekkür
0: hissettirdiniz.
1: ederim.
0: Teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Şimdi bu kadar bağır yanık türküden sonra birazcık da oyun havası diyelim. Hem Ordu hem Tokat böyle bir gezinelim.
1: Ziyaret edelim ordumuzu da, tokatımızı da
0: Aynen,
1: türkülerle.
0: selamlar, sevgiler olsun. Abum abum diyeceğiz önce. Kaynak Ramazan Çetin, derleme Tuğrul Şan hocamız. Hemen ardından ellik havaları geliyor. Tokat yöresine ait. Buyurun arkadaşlar.

0: Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık. Çok hoş oldu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Tokatımızı, ordumuzu da bu güzel eserlerle selamlamış olduk.
1: Selam olsun tekrar. Hocam müsaadenizle ben sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şöyle seçmiştim. Ustalar diye çok güzel bir şiir. Evet. Arkadaşlarımdan da bir fon müziği rica edeceğim. Ustaların yolu aşkın yoludur. Yanar bağrı ustalar, köz bırakır. Canlar özüm bulur bu zorlu yolda. Işık olur, ustalar iz bırakır. Dost meclisi harman olup katışır. Aşıkların bağrı yanıp tutuşur. Bülbül olur, dost bağında ötüşür. Dil ehline ustalar söz bırakır. Sevgi, saygı, muhabbetin dilidir. Gönülden gönüle akan selidir. İnsanı var eden cevher doludur.

0: ustalar öz bırakır. Pervaneyim aşk narına yanarım. Ustaları bilir, her dem anarım. Ustalık yoluna aşkla dönerim. Yol erine ustalar haz bırakır.
1: Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Türküyü sözden öteye taşıyorsunuz. Başka bir ruh alemine gidiyorum ben böyle türkülerden, şiirlerden sonra. Sonra ne diyeceğimi unutuyorum. Aşık Maksudi Feryadi.
2: Evet, bir başka usta.
1: Bir başka usta,
2: işte bu Aşık Maksudi söylediğimiz dizelerdeki Feryadi. Ustalık özelliklerinin tamamına sahip. Ve hatta UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Anadolu'muzun son dönem aşıklık temsilcilerinden bir tanesi Aşık Maksud Feryadi. Benim de çok kıymetli dostum, kardeşim. Onun çok güzel bir deyişi var, bir dönem eleştirisi. Kime güveneceksin? Onu da programımıza aldık. Böyle bir aşıklama diyoruz ya, işte aşıklama evet. Örneği olarak. Hem böyle hafiften de bir hiciv örneği olarak programımızda sunalım istedim. Umarım icramız beğenilir.
1: Estağfurullah hocam, beğenilmez mi?
2: Peki, müsaadenizle.
1: Buyurun lütfen.

0: kadar güzel söylediniz ki hocam. O kadar her satırın hakkı var ki hakikaten kime güveneceksin diye.
1: Söyleyen söylemiş. Kıymetli değil dostuma buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: Aşık Maksut Feryadi.
1: Bu güzel dizeler için. Evet, hepimizin bütün çağın belki özetini
0: tabii canım
1: bu birkaç kıtada anlatmış.
0: Güven var kalbin olsun ipince ipliği. O bir kere koparsa zor düğümlenir. Evet. Hep güveneceğimiz insanlar olsun yanımızda, yöremizde. Hocam bir Erzincan'a gidelim o zaman. Biz de arkadaşlarla, evet, beraber bir seher vaktinde diyelim. Evet, Tercanlı, Aşık İsmail Daimi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlar ellerinize sağlık.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ne
0: Aşık
1: güzel
0: Şahin
1: bir
0: babamıza
1: türkü.
0: da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun binlerce kez. Sırada benim sizin en sevdiğim eserlerinizden biri var. İyi Deli Yarim.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait olan
0: Evet.
1: Dağlar İyi Deli Yar.
0: Evet, bu enteresan bir hikayesi oldu bunun. Belki paylaşmamda bir hoşluk olabilir
1: Kesinlikle hocam.
0: seyircilerimizle. Hani zaman zaman hikayelerini de paylaşıyoruz ya. Ben bu eseri benim çok kıymetli kardeşim, gönlümde her zaman yeri ayrı olan çok kadim dostum, rahmetli Nuray Hafiftaş için yapmıştım. Ona bir türkü albümü
1: Öyle
0: hazırlıyorduk.
1: mi?
0: Tamamı türkülerden oluşan, malum o böyle fantezi müzik falan da okuyordu. Ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bu eseri o zaman 97 yılı falan da herhalde, 96-97 yılı. O zaman yaptım kendisine, çok beğendi. Fakat sonra işte firma stratejileri, şunlar bunlar, yine türkü albümü yapmaktan vazgeçti.
1: Halbuki ne kadar yakışırmış
0: Eser de böyle
1: sesine.
0: ortada kaldı. İşte o dönemde bir sanatçı kardeşimiz o zaman seslendirdi. Duyuldu.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da ilerleyen zamanda da işte sevgili Sedat'la birlikte Aysel Yakupoğlu, değil mi?
1: Evet,
0: O
1: Aysel Yakupoğlu
0: seslendirince
1: hakikaten. Beraber mi yaptınız o çalışmayı Sedat'cığım? Tebrik ediyorum
0: ben de
1: ha.
0: hiç seslendirmedim bu eseri. Yani ben bir eseri birisine verdiğim zaman kendim seslendirmiyorum. Yani bir etik olarak kıyas olsun istemiyorum
1: Ne
0: yani.
1: kadar
0: Öyle
1: ince ince düşünüyorsunuz
0: yıllar
1: hocam.
0: sonra hiç öyle olunca, fakat eser de biraz böyle değişik değişik yorumlara
1: Ama eser
0: açılıyor.
1: patladı her yerde
0: Patladı ama
1: yani.
0: işte patlayınca da şey oluyor, böyle çok

0: farklı farklı yerlere doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki ya işte Asya'da budur diye bir kaydettik. İşte bugün de okuyacağız bakalım, izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Nuray Eftaş'a da Allah rahmet
0: Rahmet olsun.
1: eylesin,
0: Rahmet
1: sevgiyle
0: olsun.
1: anıyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Nefesinize, gönlünüze, güzel sesinize sağlık hocam. Teşekkür ne güzel ederim. Oldu.
1: Sağ olasın.
0: Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Evet.
0: Veda edelim mi hocam?
1: Elbette.
0: O zaman ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Aşkla kalın, türkülerle kalın.
1: Yapım ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, burada orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım gönüllere göre olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Sırada bir Antep türküsü var. Garip garip ne ağlarsın boynun bükülü.
1: Antep havasında diyelim, üslubunda. Kişisel üretim bunlar. Aşık Ekber'i,
0: evet.
1: Ali Ekber Gülbaş. Aşık Ekber'i rahmetli ağabeyimiz diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve yine yakın zaman önce kaybettiğimiz çok kıymetli müzisyen Kadir Şeker ağabeyimizin müşterek ürettikleri bir eser. Garip garip ne ağlarsın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkür ederim arkadaşım.
0: Harika performans.
1: Eyvallah.
0: Zaten harika olduğunu burada ilk defa öğrenmiyoruz. Daha önceden de harika olduğunu biliyorduk. Ellerine sağlık. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek canım kardeşim benim. Ben şeref duydum.
0: Şunu çok merak ediyoruz. Enstrümanistliğine nasıl başladın? İlk kaç yaşında öğrendin? Kim seni bu hayata sürükledi diyeyim.
1: Rahmetli büyük babam darbuka çalıyordu kendisi.
0: Hı.
1: Baktım
0: Allah
1: bir gün
0: rahmet eylesin.
1: kanunla eve geldi.
0: Hı.
1: Ben de ailede tek torun, erkek çocuğu da yok.
0: Hı.
1: Hepsi benim üzerimde. İşte sen bunu çalacaksın dedi bana. 10 yaşlarındayım. Onların da hali vakti iyi tabii. İşte rahmetli nenem diyor ki oğluma en güzel hocaları tutun diyor.
0: Hmm.
1: Ondan, hocam Kemal Taşçeşme'den ders almaya
0: Buradan çok
1: başladım.
0: selamlar hocama.
1: Selamlar olsun ona. Ben de ona çekmişim. Ben de onun gibi herhalde kafa
0: Ya,
1: kontak.
0: zaten öyle olmasa
1: Öyle olmasa
0: çalamazsınız.
1: olamaz. Aynen öyle. Konservatuara başladım bu arada. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı. Yine Erdin Çelik hocamız. Çelik kol. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok hızlı çalmaya başladım ben yani. Bir anda çalmaya başladım kanunu. 3-5 ay, bir sene sonra artık.
0: Evet.
1: Bayağı çalıyordum yani.
0: Peki Türk müziği alanında birçok solistleri önce çaldın. Sonrasında kendine ait bir grup kurdunuz galiba. İsmail Abiler, İsmail
1: Taksim
0: Tunç
1: Trio
0: Bilek,
1: grubunu kurduk
0: Taksim
1: aynen.
0: Trio.
1: Hüsnü Şenlendirici,
0: Hüsnü
1: Hüsnü
0: Şenlendirici.
1: ile beraber.
0: Sonra o grupla beraber birçok konser verdiniz. Sonra bireysel de konser veriyorsunuz. Aslında
1: Aynen
0: çok
1: öyle.
0: yoğunsun. Suudi Arabistan'la Arap dünyasında
1: Tabii,
0: birçok
1: tabii.
0: solo konserler.
1: Aynen öyle.
0: Geçen izledim Filarmoni Orkestrası ile, yani Arabistan Filarmoni Orkestrası'ydı galiba. Onlarla
1: Aynen.
0: beraber solo. Yani bu
1: Aynen.
0: aslında ülkemiz için büyük bir gurur. Yani Türk sanatçıların uluslararası platformlarda yer alması. Bunları nasıl sağladın? Nasıl bu şekilde, yani bu kariyerini nasıl çizdin? En azından senden sonra gelen öğrencilerimiz için fikir, rol model olarak.
1: Önce Türkiye'de başladı. Türkiye'deki sanatçılarla çalmaya başladım çok küçük yaşlarda. 14-15 yaşında İbrahim Tatlıses'e çalıyordum mesela. Daha sonra herhalde işte her şey kendi kendini su yolunu bulur ya. Bir anda Arabistan'da buldum kendimi Mısırlı Ahmet vesilesiyle.
0: Mısırlı Ahmet.
1: Tabii Araplar Mısır'da beni devamlı dinliyorlarmış kanun. Mısırlı Ahmet'e diyorlar ki hani Aytaç'ı ne zaman getireceksin bize? Uzun bir süre tabii nasip olmadı. Askerden döner dönmez hemen Mısırlı Ahmet, hadi Aytaç ben gidiyorum Mısır'a çöle dedi. Biraz kapatacağım kendimi dedi
0: O meşhur
1: darbukayla.
0: hikaye,
1: Heh.
0: evet.
1: Dedi ne diyorsun? Tamam abi ben de geliyorum dedim. Mısır macerası, Orta Doğu macerası da öyle başladı.
0: Abi çölde ne kadar kaldınız?
1: İsmail'le Ahmet abi çok kaldılar. Ben onların merkezde finansını sağlıyordum. Ben o kadar duramam tabii.
0: Geldi sana çölde.
1: Ben onları 48 saat kalıp hadi arkadaşlar diyordum. Onlara erzak götürüyordum. Yeme
0: Valla.
1: içme onları 15 günlük. Onlar bayağı
0: Onlar bayağı
1: koptular da bunlar
0: kaldılar.
1: bayağı kaldılar.
0: Bir şeyi fark ettim. Bunu kaç zamandır fark ediyorum ama hep birbirimizin yoğunluğundan birbirimize oturup

0: konuşup sohbet
1: Bence
0: edemiyoruz. Bu vesile oldu. Bir illüzyonistik bir durumun var senin bence. Şimdi izliyorum. Çalıyorsun. Bakıyorum elinde mızrap var. Sonra bir anda sen şöyle bir hareket yapıp mızrap yok ama çalmaya devam ediyorsun. Bu bir teknik midir yoksa yani gerçekten bu çok ilginç bir
1: Şimdi ben
0: şey.
1: hocamdan dolayı devamlı tek mızrap çalıyordum. Öyle
0: Tek
1: gördüm
0: mızrap
1: hocamı. Önce
0: çalıyordun.
1: çift mızrap başladım. Sonra şimdi benim duygumda çift mızrap bana biraz sert gelmeye
0: Sert
1: başladı.
0: geliyor.
1: Şimdi insanlar diyor ki hani tek mızrap, çift mızrap. Ama şimdi mesela Türk müziği çalarsan bir büyük üstad hocamız, üstadımız Ahmet Meter gibi tek mızrap olmaz. Çünkü tam alaturka çaldığı için o taksimler tek mızraptan çıkmaz.
0: Anladım.
1: Şimdi benim kendi de hocamdan gördüğüm bütün duygum, tekniğim öyle. İşte bazen mızrabı saklıyorum. Hatta mızrabın şöyle bir öyküsü var. Benim değerli kardeşim devamlı beraberiz. Müzisyenler lokalinde genç müzisyenleri görüyor Kanun ister kardeşlerimizi. Ya Ahmet abi diyorlar. Aytaç abi şu mızrabı saklıyor burasında. Hani biz onu devamlı düşürüyoruz. Onu saklamaya
0: Evet.
1: çalışıyoruz ama düşüyor dediler. Ben 30 sene sonra o mızrabı orada sakladığımın o gün farkına vardım.
0: Ha sen de farkında değilsin
1: Ben de
0: olabilir.
1: farkında değilim.
0: Sen mızrabı buraya saklayıp de devam ediyorsun.
1: Devam
0: Bak
1: ediyorum.
0: ilginç bir
1: Tekrar geri
0: şey.
1: alıyorum falan o tiromala çekerken. Tekrar saklıyorum. Çocuklar hatırlatmasa ben 30 senedir onu orada unutmuşum.
0: Harika hikaye. Ders veriyor musun?
1: Ders vermek çok zor. Tabii. O başka bir şey.
0: Ama bir torunun var.
1: Maşallah.
0: Allah bağışlasın. O çok ilginç bir yetenek.
1: Aynen öyle.
0: O da bugün burada bizle beraber.
1: Aynen.
0: Ona çağırmış ki onunla beraber seni dinleyelim istiyoruz.
1: Tamam.
0: Ve sonra ondan da bahsedelim.
1: Tamam,
0: Çünkü çok
1: süper olur.
0: ilginç bir yetenek. Çok yetenekli
1: Maşallah. Aynen
0: maşallah.
1: öyle.
0: 7 yaşında bir küçük adam.
1: Küçük adam.
0: Yani
1: Aynen.
0: çocuk diyemiyoruz ona. Ekipte onu
1: Aynen
0: söylüyorum.
1: öyle.
0: Çocuk diyemiyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Ondan sonra bahsedelim. Sizden iki parça arka arkaya dinleyelim hazır
1: Tamam.
0: bulmuşken. Hatta
1: Süper.
0: ikinci parçayı ben sizden istek yapacağım.
1: Tamam.
0: Bir tane viral olan çok keyifli bir parça vardı.
1: Tamam. Alışamadım çalalım finale.
0: Alışamadım mı? Ben özellikle rica edeceğim.
1: Tamam, süper.
0: Buyurun.

0: Çok ilginçsin.
1: Bravo. Haydi.
2: Hani artık dedene bir söylemeye gerek yok, o zaten artık olmuş. Ama sen bu yaşta
1: Maşallah.
2: maşallah, sana tebrik ediyorum. Ellerine sağlık.
3: Çok teşekkür
2: Yaşının
3: ediyorum.
2: üstünde bir olgunluğun var zaten. Kuliste de az önce konuşuyoruz böyle, hani ay ne haber canım falan diyoruz, şey hani ne canı mı? Hani ben bayağı olgun yani. Bu müziğine yansımış. Kaç yaşındasın Aytaç?
3: 7 yaşındayım.
2: 7 yaşındasın. Maşallah. Kaç yıldır çalıyorsun?
3: 4 yıldır çalıyorum.
2: 4 yıldır. Neredeyse doğar doğmaz enstrüman
1: Aile,
2: çalmışsın.
1: ailesi dedi ki, annesi babası kızım. Dedi işte Aytaç'a kanun verelim. Dedim kızım çok acele etmeyin, daha 4 yaşında. Bir bekleyin
2: Evet.
1: dedim birkaç sene.
2: Bir dur.
1: İyi ki de uğraşmışlar, vermişler.
2: Vaa,
1: Evet.
2: süper.
1: Bir de benden biliyorlar, ben bir şey göstermeyeceğim. Gösteremem. Hemen al, Allah razı olsun, Tacettin Şahin Hoca.
2: Aa, çok selamlar.
1: Tacettin
2: Çok
1: Şahin
2: selamlar hocamıza da.
1: hocası yetiştirdi onu.
2: Çok iyi. Tabii ki şanslısın. Hem hocan tarafından hem deden yanında. Çok güzel. Ellerine sağlık. Şimdi sen geleceğin çok önemli bir virtüöz olacaksın. Zaten yaşına göre aslında bir
1: İnşallah.
2: virtüözsün sen. Ellerine, kollarına sağlık. Tekrar tekrar söylüyorum. Ne kadar çalışıyorsun günde?
3: 4-5 saat.
2: Buradan tüm müzik öğrencilerine duyurulur arkadaşlar. 4-5 saat 7 yaşında çalışmadan olmuyor zaten bu işler.
1: Aynen.
2: Değil mi? Aferin sana. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum geldiğin için.
1: Biz de öyle.
2: Sen de geldiğin için çok mutlu oldum. İkinizi de bir arada görmek benim için gerçekten çok güzel,
3: Teşekkür
2: çok
3: ederim.
2: heyecanlı oldu.
3: Teşekkür
2: Ellerine
3: ederim.
2: emekli sağlık. Hazır sen buradayken, küçük virtüöz buradayken, Bilen Yıldırım da buradayken dördümüz bir şey çalalım. Ne çalalım? Sen söyle.
3: Nihavet Longa çalalım.
2: Evet,
1: Nihavet
2: güzel fikir. Hadi hep beraber Nihavet Longa çalalım.

0: Emirhan Gündoğdu, 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher.
1: Hoş Dilovan. Bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
2: Yine seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
2: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Ne kadar çok kayıt veya çevrimiçi video izlerseniz izleyin, herhangi bir yerin müzikal ve kültürel mirasını daha iyi anlamaya çalışırken, gördüklerinizin ve duyduklarınızın önemini gerçekten anlamak için kaynak kişiler paha biçilmez bir değere sahiptir. Bu yolda, müzikal ve kültürel gelenekleri kaydetmek, toplamak ve belgelemek için kendilerini bu göreve adamış bazı kişilerin çalışmaları, sadece kendi topluluklarına değil, gelecek nesillerin dinleyicilerine de fayda sağlayan bir hizmettir. Bugün Elazığ'da, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursubaşı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum. Bu kadar değerli iki kültür taşıyıcısı ile tanışıp, onlardan doğrudan dinleyip öğrenme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben Audrey Was.

0: Wozniak, etnomüzikoloğum. Aynı zamanda keman sanatçısıyım.
1: Evet, dinledik. Evet.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Hay hay. Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm. Dayım emekli Lokman Tasalı, Albay Lokman Tasalı. Ondan bu musiki namelerini kapmaya, öğrenmeye çalıştık. Biz de onun yolunda Harput kültürüyle devam etmeye çalışıyoruz. Emekli öğretmenim, bir bahçem var, orada vakit geçiriyorum.
0: Çok güzel bir şey. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Şeref verdiniz Elazığ'a.
0: Kenan Çimtay Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Kenan Çimtay ismi. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Elazığ buna layıktır. Çünkü Harput musikisi bütün musikilerin, bu doğu musikilerinin lideri olabilecek bir konumda. Çünkü çok, gerçekten icrası çok zor.
0: Büyük emek verdiniz ve bu çok zor bir iş, bir de gönül işi. Bu heves nereden geliyor peki?
1: İşte heves, küçük yaşta Göllübağ dediğimiz, bu Harput'tan 5 kilometre ileride dayımın bahçesinde, dedemin yanında, orada dayımlar meşk ederlerdi. Böylece onların yanında kala kala, pişe pişe, dayım da beni ilkokuldayken keşfettikten sonra artık yavaş yavaş beni bazı eserleri söylemeye, öğretmeye gayret etti ve neticede biz de 1971 yılında Musiki Cemiyeti Elazığ'da kuruldu. O Musiki Cemiyeti'nde de Harput müziği ile ilgili konserleri, Harput korosunu ben yönetmeye başladım derken böyle bir gelişme devam etti. Çok şükür, mutluyum. Bundan sonraki kuşağa da aktarabilirsek daha mutlu olacağım.
0: Bence başarıyorsunuz. Ve
1: İnşallah.
0: öyle görünüyor
1: İnşallah.
0: şahsi
1: İnşallah.
0: fikrimce. Bu sohbet devam ettirmeden sizden bir örnek dinleyebilir miyim acaba?
1: Hay hay. Hay hay. O zaman Kenan Bey'le yörenin çok güzel bir ezgisi var. Aşydım dilim yandı.

0: Ağzınıza, ellerinize,
1: Maşallah.
0: yüreklerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Osman, ne çalmayı, ne söylemeyi
1: Yüksek minareyi
0: düşünüyorsunuz?
1: okuyalım isterseniz.
2: Yüksek
1: Yüksek minareyi.
2: minareyi okuyalım, hay hay.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Kenan Bey, ben size sormak isterim. Nihat Bey'in çalışmalarından nasıl faydalandınız, şahsen ya da koro olarak?
1: Harp futbol tekisinde iki ağız vardır. Bir klasik ağız dediğimiz, işte o makamsal sistem dayalı dedik ya, bir o ağız vardır. Bir de bizde Elazığ'da hızmekar ağzı dediğimiz bir ağız yapı vardır. O da ova ağzıdır. Harput'ta medreseler, büyük üniversiteler,
0: Çok
1: Harput'ta
0: önemli bir şey.
1: olmayan şey yok.
0: Evet.
1: Haliyle burası bir elit tabakaların yaşadığı bir mekan. Buradaki edebi şeyler o sertliği kabul etmiyor zaten. Musiki'deki sertliği kabul etmiyor. Daha yumuşak, daha böyle klasik bir üslupla okunmasını ister. Nihat Kırzazoğlu ve dayısı Lokman Tasalı bu yapıda bizi yetiştirdiler. Yani çok böyle o tavrı göstermeyerek, o sertliği göstermeyerek yumuşak bir tavırla eser icrasını nasıl yapılacağını okuyuculara, sazlara, sazendelere mümkün olduğu kadar öğretmeye çalıştılar, öğrettiler. Bugün onun ürününü alıyoruz, onun semeresini alıyoruz. Tabii ki biz onlardan her defasında güzel şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz. Bakın hala.
0: Nihat Bey, sizin kendi keşiflerinizde şaşırdığınız bir keşif oldu mu ya da yani öğrenince yani
1: Eser öğrenince. Evet.
0: eser ya da kültürle ilgili?
1: Babam hafızdı. Sesi de çok güzeldi. Çok güzel de uzun hava okurdu. Aynı zamanda annem ve annemin annesi, bunların da sesleri çok güzeldi ve biz çocukken onların ninnileriyle büyüdük. Onların ninnileri bizi uyuttu. Bir de bize iş göstermek için dut toplayın, ekin toplayın, işte bilmem ot toplayın falan derlerdi. Biz de ninemize veya anamıza derdik ki bize şarkı söyle, türkü söyle ki biz size sana yardım edelim diye. Onlar da bizi iş göstermek için mecburen söylerlerdi ve onlardan dinledikçe hep kulağımız doldu. Kulağımız doldu ve 71'deki musiki cemiyetiyle o dolu olan kulak sazlarla birlikte gelişmeye
0: Evet.
1: başladı.
0: O zaman ben size bırakıyorum. Bir
1: Tamam.
0: ne söylemek
1: Bir eser
0: istersin?
1: daha icra edelim.
0: Ne
1: Ne yapalım?
0: yapalım?
1: Meşaleyi söyleyelim.
0: Meşaledir okuyalım o zaman.
1: Tamam, evet.
0: Evet.

0: Bravo, ağzınıza sağlık,
1: Ağzınıza
0: ellerinize
1: sağlık.
0: sağlık. Çok güzel oldu. Ben Amerikalıyım aslında ve orada Elazığ'dan gelen çok ezgi var. Çünkü Amerika gelen, yani Elazığ'dan Amerika gelen çok kişi var. Bir sonraki nesil olarak bu aktarım nasıl görüyorsunuz Kenan Bey?
1: Eşsiz bir şey. Yani şanslıyız, çok şanslıyız. Beş ayrı kaynaktan yazılmış nota kitapları var. Beş ayrı kaynak. En sonki benim çalışmam oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Tarihe düşülmüş güzel notlar bunlar.
0: Kesin.
1: Notalar icra edildiğinde eserin gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. O
0: Çok
1: yüzden
0: önemli
1: eski.
0: bir şey. Az önce bana hediye ettiğiniz için çok
1: Estağfurullah.
0: teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Kesinlikle
1: Biz teşekkür ederiz.
0: faydalanacağımdan
1: Evet,
0: eminim.
1: sağlıkla, afiyetle faydalanırsınız inşallah.
0: Ne kadar kulaktan öğrenmek istersin de
1: Evet.
0: o ortamlar
1: Ama siz de
0: olmayınca.
1: güzel baskılarınız, kemandaki baskılarınız gerçekten
0: Estağfurullah.
1: bizle birlikte icra ederken gerçekten ben inanamadım. O işte bizdeki koma farkı var ya, si bemol
0: Evet.
1: baskısı çok şeydir. Necdet Yaşar Hoca, tamburi Necdet Yaşar Hoca Amerika'ya davet ediliyor, oraya gidiyor. Orada da Yahudi Menuhin'in şeyi var, konferansı var.
0: Evet.
1: Konferans öncesi diyorlar ki burada bir Türk var, işte bir enstrüman çalıyor, tambur çalıyor. Onu bir dinler misiniz? Tabii ki dinlerim diyor. Kuliste dinliyor. Aynen şöyle söylüyor Necdet Yaşar Hoca. Diyor ki rast yaptım, geç bunu demiş. Bunu geç. Mahur yaptım, bunu da geç demiş. Nihavend yaptım, taksim yapıyorum. Bunu da geç demiş. Geldim diyor Hüseyin'i ve Uşşak yaptım. Dur demiş orada. Yani nasıl basıyorsunuz bu sesi? Nasıl basıyorsunuz siz demiş. Ben basamam demiş. Yani biz bunu yapamayız. Yani örneklersek şöyle bir örnek yapalım.

0: Bu da bize Türk'ün musikisi tavrında bir havada bulup evet. isimli türkünün.
1: Şey. Ben de benzer bir mücadele yaşamıştım.
0: Yani, evet, ve şey yapmış yani çok öyle bir etkilemiş ki konferansa geçmiş demiş ki sanatçı şöyle tarif ederim demiş. Sanatçı önce göze hitap edecek demiş. Ondan sonra dimağa hitap edecek. Yani
2: akla, beyne.
0: Beyne. Ama en son kalbe hitap edecek demiş. İşte demiş biraz önce kuliste tanıştığım bir Türk benim şuramı, gönül telimi titretti. Bakın orada oturuyor demiş. Ayakta alkışlattırmış onu. Her milletin musikisinde bir sanat, bir güzellik vardır. Çünkü insanın yaşayışıdır bu.
1: Evet ama dinlemek lazım.
0: Dinlemek.
1: Derken sizden bir eser daha dinleyebilir miyim acaba?
0: Vallahi ne yaparız? Niye tabi? Vardım baktım demir kapı sürgülü.
2: Olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ben ilk Elazığ müziği dinlediğimde çok çok sevdim ve seneler sonra ilk kez geliyorum. Beni ağırladığınız için
1: işte,
0: çok çok teşekkür ederim.
1: Sayın şefimiz de buyurduğu gibi, yani bizim müziğimiz beyine, kalbe hitap ediyor. Yani.
0: Mutlaka öyledir.
1: Evet, evet.
2: Bizler de teşekkür ediyoruz size. Evet. Buraya geldiniz.
1: Buraya kadar geldiniz.
2: Aktarıyorsunuz. Bunu Türkiye değil, dünya izliyor. Yani ulusal bir kanalın şeyi. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Korum adına, sanatçılarımın adına. Hepinize, bütün teknik

Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Radyoloji. Evet, insanlara yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi istiyorum yine. Hastane ortamlarında mutlu değilim. İçimi bunaltıyor. Ama müziğin içinde var oldukça yani yaşam enerjim artıyor. Müzik olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar mutlu, bu kadar umutlu bir insan olamazdım.

Cansu kadar boş durmaz. Ankaralıyım, 99 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik okuyorum. 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Son 3 yıldır İstanbul'da müzik yapıyorum. Vapurlarda başladım. Daha sonrasında Marmaray'da çalıyorum şu an. Eylül'le de vapur sayesinde tanıştık. Müzik bizi birleştirdi. Çok iyi bir arkadaş edindim, dost sağladı bana müzik. Müzik yaparken bir şey hissedip hissetmediğimi düşünmüyorum aslında. O ana kendimi bırakıyorum. O anın içerisinde kaybolup gidiyorum. Yani mutlu hissediyorum tabii ki. Bittiğinde o alkış seslerini duyduğunda o inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Evet, doğru iş yapıyorum. Evet, bu bana mutluluk veriyor diyorum.

İlkokulda 23 Nisan programına klasik hazırlanırken müzik öğretmeni beyaz giyme türküsünü sen söyle dedi. Sesimle alakalı hiçbir şekilde yeteneğim olduğunu bilmiyorum. Çünkü 7 yaşındayım. Program sayesinde keşfetmişti. Çok güzel vesaire diye. Sonrasında ben bir Ankara'da Mamak Kültür Merkezi'nde kursa gittim. Bağlamayla başladım. Gitarla devam ettim. Sonrasında kendim geliştirdim.

Benim müzikle alakalı en büyük hayalim ilk önce bir okulumdan mezun olmak tabii ki. Bestelerimi yazmak, bestelerimi söylemek ve mümkünatı varsa bestelerimi yönetmek. Yani bir orkestra kurup müzik insanlarını bir araya toplayarak tamamıyla yeni müzik, eski müzik karışımı, yeni şeyler, kaliteli şeyler çıkartmak. Hatır

Eylül çok tatlı bir insan. Klarnet'in insan olarak vücut bulmuş hali. Bir kadında görebileceğim estetik tamamıyla Eylül'de. Yani hem enstrümanını kullanış şekli olsun, hem müzikle bütünleşme şekli olsun. Çok yetenekli bir insan. Uyum sağlamakta hiç zorlanmadığım bir insan. Çünkü tamamıyla kendini müziğe bırakıyor benim gibi. Çok eğleniyorum Eylül seninle.

General, konservatuar mezunuyum. Her yerde çalıyorum. İnsan gördüm mü, güzel bir kitle varsa eğer çalmayı seviyorum. Tepkilerini seviyorum. Onun haricinde ekstralara gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Hep müzik adına, başka bir mesleğim yok. Müzik yaparken güzel hissediyorum. Müzik yapmaktan çok insanların tepkisini seviyorum.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sokakta müzik yaptım. Her yerde değişmeyen tek şey amcalar, teyzeler. Hepsinin tepkileri o kadar güzel ki işte gençlere hitap ediyor, yaşlılara hitap ediyor. Böyle çok tatlılar. İnsanın çalarken gururu okşanıyor. Köşe

Cansu'yla Vapur'da tanıştım. Baktım çok güzel sesi var. Çok güzel oynamalar yapıyor şarkı söylerken. Hoşuma gitti. Bir tatil programına çıkmıştık. Orada sahne almıştık. Çok keyifliydi. Sonra birbirimizi tanıdık. Baktık çok uyumluyuz. Sonra başladık böyle bir iş olduğunda, bir şey olduğunda birbirimizi kollamaya. Ya o beni çağırır ya ben onu çağırırım. Öyle çalışırız.

Gitar çalıyorum görünüşte, şarkı söylüyorum. Ama o dışarıdan gelen sesler, o insanların bakışları, o insanların sesleri. Ah, ne oluyor burada? Müzik var, müzik yapılıyor. Bir duraksamaları vesaire. Çünkü İstanbul biliyorsunuz çok kalabalık. Akan dünyada insanlar size bakıyor.

arkadaşım oldu. Sokakta yaptığım müzik, Marmaray'da yaptığım müzik sayesinde. O kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel duygularla karşılaştım ki.

İşten çıkıyorlar, insanlar çok yorgunlar. Ben de genellikle yorgun oluyorum. Ama karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Ben onlara müziğimi veriyorum. Onlar bana güzel hislerini veriyor. Güzel hisleri verdikçe ben iyi müzik yapmaya çalışıyorum. Böyle bir döngü. Treni kaçıranlar oluyor. 5 tren geçti hala sizi dinliyorum, bilmem ne kalkamıyorum diyenler çok oluyor. Söylediğim bir türküde ağlayan mı dersiniz? Hani gözyaşlarını tutamayan. Hareketli çaldığım bir parçada bütün dertlerini unutup bana katılan mı dersiniz? Dance.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Yine seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Evet,
1: benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın, şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programımızla yine karşınızdayız. Bugün kadim şairlerimizle birlikte çıktığımız yolculukta ünlü şair Fuzuli ile birlikteyiz. Kerbela'dan Hille'ye ve Bağdat'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşadığı hayatı dahiyane bir yolla eserlerine aktaran Fuzuli, kendisinden sonra yaşayan birçok sanatçı üzerinde büyük etki yaratmıştır. Programımıza şiirle devam edeceğiz ancak şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Fuzuli ve sanatçı kişiliği hakkında kısa bir bilgi vermesini istirham ediyorum. Buyurunuz sayın hocam.
1: Fuzuli'ye Bağdadi. Esasında su isminde Bağdadi kelimesi geçmiş olmasına rağmen biz tam olarak onun Bağdat'ta doğup doğmadığını bilmiyoruz. Fakat Bağdat'ta yaşadığını biliyoruz. Fuzuli'nin de doğum yeri esasında belli değil. Fakat hayatının büyük bir kısmını bugünün Irak coğrafyasında bulunan Kerbela şehrinde ve Bağdat şehrinde geçirdiğini biliyoruz. Fuzuli'nin dönemi İran'da Safavilerin, Anadolu'da ve bugünün Türkiye'sinde Osmanlıların ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümet ettiği yıllara denk geliyor. Fuzuli, iki büyük sultan arasında kendine bir hami bulamamış. Bazen yüzünü İran'a çevirmiş, bazen Osmanlı'ya çevirmiş ama iki sevgili arasında kalmış bir şairdir. Fuzuli, şiir dışında esasında dini ilimlerde ve bununla birlikte tıpta iyi bir eğitim görmüş ve bunları kendi eserlerine yansıtmış bir kişiliktir. Alevi Bektaşi geleneğinin yedi ulu ozanından biri olmakla birlikte Elsine-i Selase yani Arapça, Farsça ve Türkçe olarak divan vermiş büyük şairlerden biridir. Kendisinden önce gelen bütün şairlerin şiirlerini okuyup, anlayarak kendisinden sonra gelen şairleri derin etkilemiştir. Fuzuli, musiki meclisiyle de aşinadır. Ve şiirlerinin büyük bir kısmı bestelenmiştir. Fuzuli'nin eserlerinden bahsederken, tabii ki Leyla-ı Mecnun'dan bahsetmek gerekir. Leyla-ı Mecnun Mesnevisini Türkçe'ye en iyi şekilde kazandıran ve muhteşem bir Türkçe ile bizlere miras bırakan kişi Fuzuli'dir. Biz bu programımızda Fuzuli'nin Leyla-ı Mecnun isimli mesnevisinden Mecnun'un Leyla'ya ettiği bir şikayeti dile getireceğiz.
0: Bu arada belirtmek isterim ki sayın hocam, biraz evvel icra ettiğimiz eser yine Fuzuli'nin Leyla-ı Mecnun'undan benim bestelediğim bir eserdi. Ben bilmez idim belaymış aşk, bir dertli maceraymış aşk. Siz şimdi bize hangi şiiri sunacaksınız sayın hocam?
1: Ben Gayr ile Herdem Nedir Seyri Gülistan Ettiğin isimli murabbağı seslendireceğim.
0: Lütfen buyurun hocam.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocama ve ona eşlik eden Gökhan Sırıtmaş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Bendeniz'in Fuzuli'nin bir şiirine yaptığı besteyi şimdi hep birlikte seslendireceğiz. Açmadın gönlüm, felek ta, gönlümü hun etmedi. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası şiirde. Milat Salmani hocamız bize Fuzuli Divanı'nın birinci gazelini seslendirecekler. Bu gazelin ilk beytini bahşedebilir misiniz sayın hocam?
1: Tabii. Kad enarel eşk lil uşşak min hacil hüda, saliki rahi hakikat aşka eyler iktida.
0: Rica etsem bir de mealen tercümesini yapabilirsiniz.
1: Elbette. Ama esasında öncelikle kısa bir bilgi vermekte de fayda vardır. Fuzuli, Hafız-ı Şirazi'den çok etkilenmiştir. Biz yine Kudema programında bir bölümde Hafız-ı Şirazi'den de sizin bazı bestelerinizi dinleyeceğiz. Hafız-ı Şirazi'nin divanı mülemma bir beyitle başlar. Mülemma beyit, yani bir mısra bir dilde, ikinci mısra başka bir dilde. Arapça olur, Farsça olur, Türkçe olur. Fuzuli de aynı şekilde divanını ilkini Arapça, ikincisini Türkçe bir mısra ile başlatmıştır. Ve ilk mısrada şöyle der: aşıkların yoluna rehber olarak aşk geldi ve hakikat yolcusu, hakikat yolunda yolcu olan salik sadece aşka iktida eder. Çok, yani aşka uyar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Lütfen buyurunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Emre Işık hocamızla birlikte bu şiiri icra ediyoruz.

Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza bir şiirle son vereceğiz. Bu şiire geçmeden evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız.

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher.
1: Hoş
0: Dilovan.
1: Bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te. Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: için bana yardım ediyor. Doğadaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Çok yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112-112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Emirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane org aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldı. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane org aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Çalıyor.
1: Hoş geldin Seher
2: Dilovan. Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Alan Dere.
2: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
1: Diyor.
2: Benim için aile her şeyin önündedir.
1: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Çok yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır sen neler ayrıldığımıza? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla, her şeyi unutarak.

olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır sen?

baksana geçmişe. Ne çok anıyla yüklü, nerede o taverna, nerede o sinema. Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki, geç kaldıktan sonra.

0: Onunla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldı. Müzik öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: İlk örnekleri binlerce yıl önce Mezopotamya'da doğmuş, sonra geze geze bütün Akdeniz coğrafyasının bir parçası haline gelmiş bir çalgı var. Santur. Bugün bu çok eski çalgının hem yapımcısı hem de icracısı olan Ozan Özdemir'le birlikte Akdeniz'in farklı taraflarına bir gidip geleceğiz.
1: Ozan Özdemir hem müzisyen

hem de usta bir çalgı yapımcısı. Santur, lavta, buzuki, cura, baglamadaki yaparak başladığı yolculuğuna içinde kendi denemeleri de bulunan yeni nesil çalgılar eklenmiş. İzmir'deki atölyesinden dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı çalgılarıyla ve eski İzmir şarkılarını yorumladıkları Şinadika grubuyla Ozan Özdemir'in müzik dolu yolculuğu Ege usulü devam ediyor.

Santur'un bu topraklardaki en eski temsilcilerinden biri de Ali Ufki Bey. Kendisi bilinen ilk santurilerden ve aynı zamanda da Türk müziği alanında bilinen ilk müzikologlardan biri. Sözlerini Sultan 3. Murad'ın yazdığı Uyan Ey Gözlerim isimli bestesi günümüze kadar ulaşmış bir mihenk taşıdır. Kendisi santurun huzurlu sesinin bugüne taşınmasında önemli bir köprü olmuştur.

0: Son 2, 3, 4.
1: Santur, görünüş olarak yamuk formunda bir kutuyu andırır. 72 ila 160 telden oluşan bu kadim çalgının ses aralığı çok geniştir. Tarihi neredeyse 3500 yıl önceye dayanan santurun büyülü sesi, Osmanlı'da akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılırken, bazı rivayetlere göre de sesi kadın sesine benzediği için İran'da çok uzun süre çalınması yasaklanmıştır.

0: ama bizim coğrafyada şu aralar çok sık kullanılmayan bir santur çeşidi.
1: Bizde eskiden vardı aslında bu saz. Yani o 100 yıl önce belki daha eskiden. Yani o zamanki adı hatta yani şey, alafranga santur.
0: Ha, alafranga santur.

0: Santur'la birlikte Yağcılar Zeybe'yi çalmak da varmış yani.
1: Evet, güzel.
0: Ben de... Bu biraz fazla heybetli kalıyor tabii Cümbüş için ama muhtemelen ses dengesinde bir orta yolu bulacağız. Hmm. Bir de galiba ayakla basarak sesleri şey yapıyorsun, evet, daha uzatıyorsun.
1: Öyle bir şey ekledim, hani susturucu ekledim. Aha. Ki böyle susturabileyim çünkü çok sesi var.
0: Bu susturucu eklentisi senin yaptığın bir şey mi yoksa? Yok, bu da
1: aslında var. Yani mesela bunun mesela bir, biraz daha büyüğü cimbalom aslında.
0: Cimbalom aynen. Yani cimbalom mesela şey, Romanya'da, Macaristan tarafında çok kullanılan bir çalgı. Bundan daha da büyük.
1: Hatta bir yani genişliği var bunda.
0: Piyanonun ilk örneklerinden biri de denebiliyor cimbalom için.
1: Yani aslında bunun mesela şeyi gösterebilirim. Hep gösteriyorum bunu herkese. Sen elinde mızrak mı çalıyorsun ya bunu. Mesela bir tane aslında şey var yani, buraya bir tane tuş gibi düşün şunu.
0: Aynen aynen,
1: mesela
0: işte piyano işte.
1: Bu telleri böyle koyduğunuz zaman.
0: Aynen. Her oldu sana piyano işte. Zaman,
1: böyle değişiyor yani.
0: Şu elindeki çubuktan böyle 70 küsür tane yaptığın zaman.
1: Yan yana koyunca.
0: Yan yana koyduğun zaman. Vay arkadaş.
1: Bu da bir nevi piyano gibi bir şey yani. Bir de mesela hani bunun biraz daha değişiyor. Alaturka santuru var bir de.
0: O bizim alışık olduğumuz santur mu?
1: O mesela ona daha çok benziyor. Onda mesela... Ara sesler mesela var mesela.
0: Koma sesler de var içinde mesela.
1: Ona göre akort yapıp öyle icra edilmiş yani o santur. Aha. Ama mesela o santur da yok artık Türkiye'de. Bu santur da yok mesela. Yunan santuru olarak hani onların
0: santuru. Yunanistan yani tarafında ve hala İran tarafında çok popüler bir
1: santur. İran'da çok, evet, İran'da çok var. Yunan santuru da var Yunanistan'da çok. Bu santurun aynısı. Ama bizde yok. Mesela bundan mesela herhalde bir tane var Türkiye'de.
0: Vay be.
1: Başka yok yani.
0: Tamam, türünün tek yönüyle beraber çalıyoruz. Güzel bir şey aslında.
1: Yine yaparım, belki çoğalır. Yani istiyorum bu çalgı çoğalsın.
0: Bu aynı zamanda senin kendi yaptığın, yani kendi yaptığın sazı çalıyorsun şu anda.
1: Evet, aynen.
0: Onun için de ayrı bir maşallah diyoruz.
1: Bunun için bayağı bir uğraştım.
0: Belki çala çala beraber
1: olur. Çalar belki. Daha güzel çalar.
0: Dur bakalım. Evet. Çok eskiden çok sevmiş bir insanın yazdığı bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: adalarında da rastlıyoruz.
1: Orada
0: işte
1: da var.
0: İran'da da rastlıyoruz. Kuzey Afrika tarafında da rastladığımız ki zaten Anadolu'nun da önemli bir parçası olan bir saz da aslında.

0: eski bir çalgıyla eski bir şarkı çalmak güzel oldu. Bu parça İstanbul tarafından mı yoksa İzmir tarafından mı?
1: Tam ben de emin değilim.
0: Bana sanki İzmir gibi geliyor ama evet. Parça Rumca ama içinde geçen kelimeler Türkçe'de de karşılığı olan şeyler. Mesela kara yengini, kara yangın, orada bildiğiniz kara yangın diyor. Ya da ne bileyim muzmuli govaki, yani muşmula ağızlı demek istiyor, iltifat ediyor sevdiğine. Ama tabii bütün bunlardan ayrı düştüğü için de çok efkarlı şarkının yazarı. Biz de o efkarı mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık. Bir santur örneğimiz daha var, onu her yerde de çalabiliyoruz. Bunun gibi hani böyle masa tertibatında
1: bir
0: değil de onunla da
1: gerekiyor.
0: Hani bilinen ilk santurilerimizden Ali Ufki Bey'den bir eser seslendirelim. O santurun da bir tadına bakalım.
1: Nikriz Peşrev.
0: Nikriz Peşrev çok güzel oldu.
1: Güzel bir parça.
0: Eyvallah.
2: Santur'un ahenkli sesi beni adeta yüzyıllarca öncesinin sakin bir İzmir gününe götürüyor. Zamanda ve mekanda çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.
3: Son 2, 3, 4...

200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Bu saz hangi alemlerin içinde, hangi musiki ortamlarının içine giriyordu? Kimler bunlarla dans ediyordu?

0: Güzel. Daha eski bir santur ve daha da eski bir eser.
1: Eser, evet. Çok eskilerden.
0: Ali Ufki Bey'in eseriydi değil mi o? Nikris Peşref.
1: Nikris Peşref.
0: Muhtemelen yani kayıtlara geçmiş bizim coğrafyadaki ilk santuri Ali Ufki Bey. Peki onun o zamanlarda çaldığı santur da acaba bu formlarda mıydı?
1: Onu tam bilemiyoruz aslında ama ya belki biraz daha şekli değişikti. Biraz daha az tel vardı belki. Hı-hı. Yani şey olarak her bir de dört el tel gidiyor. Hı-hı. Belki daha az sayıda tel kullanıyordu. Yani çünkü akort falan çok zor iş.
0: Akort hele o zamanlar, evet.
1: O zamanlar mesela bunlar mesela şimdi gitarlar çelik gitarlar.
0: O zamanlar sanki hayvan bağırsağından yapılıyor.
1: Bağırsak tel oluyor. İpekten yapıyorlar tel. Ses çok daha farklı belki. Yani bilemiyoruz yani. Böyle.
0: Muhtemelen o zaman daha da fazla akort sorunu yaşıyor olabilirlerdi.
1: Tabii ki yani. Sürekli esneyen bir şey.
0: En azından bağırsak. Çelik o konuda daha az naz yapıyor. Vallahi bugün sayende kentli müziğin içinde bir zaman makinesine bindik ve biraz ufaktan böyle tahvil etmeye çalıştık. Acaba 200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Ben kafamdan bir yandan onları hayal ederek çaldığım için sana ayak uydurmaya çalıştım. O esnada biraz böyle aportta kaldım ama çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Ben çok sevindim.
0: Yani aynı zamanda usta bir enstrüman yapımcısı olduğun için yaptığın sazları çalmanın keyfi gerçekten çok başka oluyor. Sadece hani eski usul kentli folk çalgıları değil de yeni nesil kentli böyle halk müziği enstrümanlarını da yapıyorsun. Mesela çağlama yapıyorsun.
1: Çağlama çok hoşuma giden
0: çok çağlama yaptın hatta ya bayağı. Türkiye'nin her tarafında şu anda çağlama çalan gençler ya da bizim akranlardan olabilir. Onun haricinde işte bağlamadaki santur. Hem de bütün santur türleri galiba değil mi? Yani şey işte
1: Yunan santuru,
0: İran santuru, lavta türleri keza. Afgan rebabı ile mesela bizim curamızı harman ettiğim bir çalgı var. Curabab diye yani üzerinde böyle ahenk telleri var. Akortlanmış, hazırdan akortlanmış ahenk telleri var. Aşağıda da bizim curamızı düşünün. O ahenk telleriyle o demi verip bu santurda olduğu gibi sonra üzerine melodiyi çalıyoruz.
1: Melodi çalıyoruz. Onları mesela oradan görüp yani mesela onu daha önce uğraştığım bir çalgı mesela. Hı-hı. Afgan Rebap hani bir iki tane geldi bana tamir ettim. Baktım hani o sistemi belki başka bir çalgıya uyarlarım diye.
0: Uyarladın da çok öyle, güzel
1: oldu. Öyle gelişiyor yani.
0: Öyle gelişiyor ve değişiyor. Biz daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu coğrafya çalgıların değişimi ve gelişimi açısından çok aktif, çok
1: zengin,
0: hızlı.
1: Evet, çok.
0: Son yüzyılımızda özellikle halk çalgılarının geçirdiği değişim yani dünyanın diğer yerlerindeki çalgılara oranla kesinlikle daha hızlı. İhtiyaçlar, dinamikler, yapılan müzikler, kaygılar o kadar hızlı değişiyor ki çalgılarımız da değişiyor. İhtiyaçlar paralel olarak. Cümbüş de öyle. Zaten bu da yani 90 yaşında ama bu da değişiyor gittikçe. Farklı şeyler yapmaya, müdahaleler de bulunmaya başlıyoruz. Vallahi çok keyifliydi bugün.
1: Ben
0: seninle
1: çok keyif aldım sen
0: hem abi. Bir eskiye gittik, hop bir buraya geldik. Tatlı bir zaman yolculuğu oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok sevindim, çok.
0: Bugün Ozan Özdemir'le beraber çok eski bir çalgı olan santurla ona göre çok yeni çalgı olan cümbüşü kaynaştırdık. Ve şehirli halk müziğinin çok eski örnekleriyle nispeten yeni örneklerini kaynaştırdık. Biraz eski yeni buluşması ve aynı zamanda çok güçlü sesi olan bir çalgıyla ona göre birazcık daha mahcup kalan bir çalgının buluşması oldu. Çok keyifli ve çok renkli bir kaynaşma oldu. Asker.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

Merhaba, benim adım soyadım Demirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. 4 yaşından beri piyano ile uğraşıyorum. Müzik çalmayı çok seviyorum. Her zaman piyanomla

0: Devran çevirebilecek misin?
1: Çeviririm.
0: Ama o senden büyük, nasıl çevireceksin onu?
1: Büyük olması önemli değil ki, ben çeviririm.
0: İyi hadi bakayım, bir çevir de bir bakayım bakalım.
2: Hadi başla da mi? Sayalım bize. 1, 2, 3, 4,
0: çok iyi çeviriyor Devran.
2: 6, 7.
3: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Biraz çalmaya başladım. Sonra babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane büyük bir piyano da aldık. Sonra öğretmenimle ders aldım.

0: sınavlarımı çalıştırıyor. Bu kadar yeter diyor ama ben hep çalıyorum. Öyle öyle gelişiyorum.
1: Aferin babacığım.
0: Her piyano çaldığımda içime bir rahatlık giriyor. Sınıfta ve her yerde piyano çalmamı istiyorlar. Arada bütün okul bile izleyebiliyor. Piyanodan sonra en çok kemanı seviyorum. Bir müziği deyince kendi kendime hepsini çalabiliyorum. Duysam da biraz çıkartabiliyorum. Müzik olmazsa ben yerimden kalkamam, hep uyuyup kalırım. Müzik bana enerji veriyor yani.

0: öğretmenimle kolaydan zora çalmaya başladım piyanoyu.
1: Burada olsun, bana bir şey olmaz.
0: Bana piyanoyu Defne öğretmenim öğretti.

0: Bravo, çok güzel söylediniz. Aferin size.
1: Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. Kedi sesinin ince olduğunu duydum. Sonra sesimi ince yaparak o sesi çıkarmaya başladım. Bir de karga sesi yapabiliyorum.

mesela Duygu'yla bir şarkı olduğu için biraz duygulanabiliyorum. Ama geri gözyaşlarımı yine siliyorum. Çok sevdiğim için hep çalmak istiyorum.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Beyza Ayçoduman, Bozüyüklüyüm, 25 yaşındayım. 10 yılı aşkında Türk halk müziğine gönül vermekteyim. TRT Gençlik Korosu'nda ve çeşitli korolarda sahne aldım. Elimden geldiğince türküleri icra etmeye çalışmaktayım.

Merhabalar, ben Sena Nur Kale. Bozüklüyüm, 25 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum. Şu anda Sakarya Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Şefliği yaptım ve müzik öğretmeniyim.

Ben Mehmet Uysal. Uzun yıllardır Bozüyük'te Türk Halk Müziği koro şefliği, bağlama ve kabak kemane eğitmenliği yapmaktayım. Türkülerimizin yaşatılması ve doğru olarak gençlerimize aktarılması çabasındayım. Ayrıca bir tarihi olan türkülerimizi ilelebet yaşatacağız.

Ben Serkan Biraderler. Eskişehirliyim ama Bozüyük'te ikamet ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ne gönül verdim. Kanun enstrümanı ve ritim olarak eşlik ediyorum.

Ben Fırat, soyadım Meral. 1982 Bilecik doğumluyum. Kendim yaklaşık 20 yıldır amatör halk müziğiyle ilgilenmekteyim. Özel bir kuruluşta kadrolu işçi olarak çalışmaktayım.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine notalarla dans edeceğimiz, aynı zamanda kelimeleri de dans ettireceğimiz bir programa daha merhaba dedik. Çok keyifli bir gün olacak. Vaadini şimdiden veriyorum çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım ve onun kıymetli müzisyen oğlu bugün bizlerle beraber farklı şarkılar, farklı esintiler, farklı notalar diyeceğiz. Hoş geldin Seher Dilovan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere ve sevgili Baran Bey de bize eşlik edecek. Hoş geldiniz Baran Bey. Hemen Seher Dilovan'la başlamak istiyorum. İzninizle bir kez daha katmerli bir hoş geldin diyebilir miyim Seher'e?
1: Kesinlikle diyebilirsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Biz çok eski dostuz. Çok yıllara girmeden söyleyebilirim.
0: Küçüktük de o yüzden.
1: Küçüktük, evet.
0: Çocuk işçiyiz biz.
1: Dedin ya yayına geldiğimizde beraber büyüdük diye. Gerçekten biz programlarda beraber büyüdük. O kadar çok program çektik ki ben hatırlamıyorum sayısını. Çok güzel programlardı. Hepsi birbirinden keyifliydi. Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum.
0: Canım benim. Evet. İnan karşılıklı bunu söylememe gerek yok. Bu tip duygular karşılıklı oluyor. Biz biliyoruz şu anda, evet, kalbimizin ne hissettiğini.
1: Aynen, buradan oraya.
0: Çünkü
1: evet,
0: çok küçük yaşlarda çok önemli senelere hem Türk televizyon tarihinin hem Türk müziğinin çok önemli senelerine eşlik ettiğimizi düşünüyorum
1: beraber,
0: ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hani üniversite, lise anıları vardır ya, bizim
1: kesinlikle
0: yıllarda öyle yıllardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Şimdi alanı görünce kendime bir alan yaratmak istiyorum. Kalbime bir alan açmak
1: buyurun
0: istiyorum. Ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü sevgili Müziğin Ritmi seyircileri, yani 2026 yılından size sesleniyorum ama yıllar önce o Seher'in bahsettiği televizyon programları var ya, onlarca, yüzlerce belki.
1: Tabii ki kaç, sayısı belli değil.
0: Sayısı
1: evet
0: belli değil. Programlar gerçekleştirdik. Bir tanesinde benim programıma geldiğinde Seher hamileydi.
1: Ya.
0: Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta doğacak çocuğuna, bende vardır öyle hatıra,
1: evet,
0: kalsın,
1: evet,
0: anı
1: evet,
0: kalsın
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Canlı yayında Alan'a bir şeyler söyletmiştik. Yani sen daha cenindin ya da embriyoydun. artık neydin tam o sırada bilmiyorum ama
1: evet, evet,
0: böyle bir anımız var ve şu anda tam karşımda oturuyorsun.
2: İşte zaman yani çok çok hızlı geçiyor. Gerçekten zamanın her yıl daha fazla hızla aktığını fark ediyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz
1: doğru
2: ama
1: evet,
2: daha
1: doğrudur
2: hızlı geçiyor vakit ve şu anda da 24 yaşındayım. 2001'liyim bu arada.
0: Hı hı.
2: Seni tanıdığıma dair çok çok memnun oldum. Yani gerçekten kişiliğin, karakterin çok değerli. Annemin de yıllarca arkadaşlık yapmışsınız.
1: Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
2: Yok ama öncesiniz biraz sohbetimiz oldu o yüzden.
1: Tabii ki.
0: Bu
1: tabii
0: şahane
1: ki
0: bir şey ama bizim açımızdan baktığın zaman gerçekten daha benim konuğumun, çok değerli arkadaşımın karnındayken böyle konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi sen bana kişiliğin, karakterin çok güzel. Çok mutlu oldum diyorsun.
1: Ya.
0: Ah ben daha neler isterim ya. Bu da benim mesleki açıdan baktığımda çok gurur duyacağım bir şey. Tabii ki sizlere baktığımda şimdi ben buradan gurur duyacağım diyorum ama bir anne olarak kim bilir sen nasıl gurur duyuyorsundur.
1: Evet, doğru.
0: Birazdan bahsedeceğiz ama onun öncesinde bu şahane sesleri programımızda yakalamışken Baran Bey de bize eşlik ediyorken değerli müzisyenimiz, önce bir müzik diyelim mi?
1: Hadi o zaman.
2: O zaman diyelim.

0: TRT Müzik ekranlarındayız, bir müzik kanalındayız, bir müzik programı sunuyoruz ve bir müzik şöleni yaşıyoruz. Bu nedir? Bu harika bir proje bu arada.
1: Evet.
0: Birincisi anne oğul olması çok güzel bir proje. İkincisi de çok farklı. Yani biriniz Türk halk müziğinin Türkiye'de mihenk taşlarından, önde gelen seslerindensiniz.
1: Şekilde.
0: Biriniz de bambaşka bir diyarlara gitmişsiniz. Annenin yolundan devam etmemişsin. Müzik olarak etmişsin ama tür olarak
2: Evet,
0: etmemişsin.
2: doğru. Yani şöyle açıklayabilirim. Annemin tabii ki yaptığı eserler, müzikler paha biçilmez. Hepsi birbirinden değerli. Ama annemin de sonuçta bana artık bırakmış olduğu hem deneyimleri hem müzik mirası diyebilirim buna. Benim için çok çok değerli bir şey. Bana zamanında çok fazla tavsiyeler verdi. Zamanında müzik camiasına girmemi asla istemedi. Fakat müzikle tabii ki müziksiz yapamayacağımı gördüğü için de artık zamanla bazı şeyleri kabullenmek zorunda
1: Hiç
2: kaldı.
1: istemedim.
0: Neler
1: Hiç istemedim
0: yaşandı?
1: ya.
0: Nasıl tavsiyeler verdin?
1: Üst kattan ses geliyor. İngilizce, Fransızca okuyor falan. Ben eyvah diyorum, dersler gidecek, nasıl olacak, bu çocuk okulan adaptasyonu bozulur mu falan. Bir yandan da dinliyorum, Allah Allah çok güzel okuyor. Bir iki ara bir deride kalıyorum. Kıyamıyorum da şey diyorum, işte oğlum sen derslerini iyi çalıştı sonra bir şeyler yaparız falan. Böyle yıllarca yıllarca oyalamaya çalıştım. Yok, baktım ki olacak gibi değil.
2: Bir
1: Dedim
2: yere
1: ki
2: kadar.
1: komşumun oğlu olsa ben yani dayanamaz, hadi yürü derdim ona. Ve tabii ki büyük jüri dinleyiciler, dedim ki hadi alan peki. Sen
0: Yani
1: hak
0: genler
1: ediyorsun.
0: ağır bastı o
1: Evet,
0: zaman.
1: evet.
0: Ne kadar sen
1: Ve öyle
0: istemesen
1: yaptı
0: de.
1: ki anne gel dedi, beraber bir proje yapalım, beraber sahnede bir şeyler yapalım ve Sound of Love, aşkın sesi diye bir projeyi gündeme getirdik.
0: Sound of Love gerçekten muhteşem bir proje. Yani ben her proje için bunu söylemiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü çok farklı olmuş. Biraz bahseder misin? Yani projenin böyle, ben biliyorum
1: Evet.
0: ama böyle uzun uzun anlatmak istiyorum seyircimize.
1: Anadolu medeniyetleri çok kıymetli. Mezopotamya. O kadar müthiş aşklar ve öyküleri var ki. Ya hangi birine değinelim? Leyla ile Mecnun mu? Memuzin mi? Hakkari. Ya yani Ferhat ile Şirin.

0: mi? Hangi birini anlatalım? Bir sürü. Ama Batı'da da mesela bir Romeo Juliet var. Yine orada aileler var. İki sevdalıyı bir araya getirmek istemeyen. Dolayısıyla dedik ki niye bu aşkları, sevdaları bir araya getirmeyelim? Diller farklı olabilir. Biri İtalyanca, biri Fransızca, biri Türkçe, biri Kürtçe anlatabilir derdini, aşklarını. Ama duygular aynı, sevdalar aynı, ayrılıklar aynı. Alan çok iyi İngilizce, Fransızca okuyor. Kürtçe, Türkçe okuyor. Ben de dedim ki o zaman hadi sahnede bu güzel şarkıları birleştirelim. Hatta zaman zaman sen de türkülere eşlik et. Ben de zaman zaman Batı altyapılı şarkıları okuyayım. Böyle bir konserler serisi geliyor.
1: Bugün programımız süresi içerisinde de aslında sizin projenizin minik bir konserini
0: Kesinlikle.
1: gerçekleştireceğiz. Özeti gibi olacak.
0: Kesinlikle öyle
1: Yine
0: olacak.
1: Türk halk müziği, çok
0: Evet.
1: sevilen eserler, türküler
0: Evet.
1: seslendireceksiniz. Alan'ın söylediği o dünyaca ünlü, daha bir batılı şarkılar da söyleyeceksiniz. Adeta bir mozaik gökkuşağı gibi bir program.
0: Sevgili Baran da bağlamasıyla bize eşlik edecek.
1: Evet.
0: Neler hissediyorsun Baran?
2: Bu projede çalışmak benim için ayrı bir zevk.
0: Evet.
2: Ama şunun için de çok sevinçliyim. Yani Alan sizden aldığı o bayrağa bir şeyler katmış.
0: Evet.
2: Yani katmamış olsa, tek yolda yürümüş olsa, hadi neyse, ama gerçekten çok zevkli. Çok zevkli de konserler olacağına eminim yani.
3: Çok sağ ol.
1: O zaman o konserleri biz daha gelmeden ve dinleyiciniz izlemeden TRT Müzik seyircisinin
0: Sanki
1: evine.
0: TRT Müzik'te bir ön provamızı canlı canlı okuduk gibi oldu. Bu da
2: Evet,
0: TRT
2: aynen.
0: Müziğe özel olsun.
1: Haydi bakalım.

0: Şok şok şok. TRT Müzik'te gündem belirleyen bir program. Seher Dilovan ülkeyi terk etmiş diye.
1: Aman Allah'ım, burada da mı?
0: burada da mı? Ülkeyi terk etti. Nerelere gitti? Artık yok. Dünyanın hangi bir ucunda yaşıyor diye söylemler
1: evet.
0: çıkmış.
1: Yani
0: öyle mi?
1: İnanılır gibi değil. Ne ülkeyi terk etmişim, ne müziği bırakmışım. Ama sevgili basından bazı arkadaşlarımız öyle yazma gereği duydular. Onu şuna bağlıyorum ben. Ben yaklaşık 27 yıldır İsviçre'de yaşıyorum ama burada da evim var. Hı hı. Burada da yaşıyorum. Hem İsviçre'de hem Türkiye'de yaşıyorum. 5 yıldır YouTube çektiğim için arkadaşlar, işte evimden, mutfağımdan, seyahatlerim çektiğim için zannediyorum bu çok ön plana çıkınca ya sanki böyle Türkiye'yi bıraktım da artık sürekli orada yaşıyormuşum gibi bir izlenim doğdu. Canım basından arkadaşlarım da bana sorma gereği duymadan dediler ki işte terk etmiş, işte müziği bırakmış. Hayır efendim, ben bu güzel ülkeyi bakın yani nasıl bırakalım, şu güzellik
0: gitme
1: bırakılır
0: diye
1: mı?
0: Seni boğaza getirdik.
1: Yani valla. Dolayısıyla ne ülkemden ayrılmışım, ne müziği bırakmışım. İşte bakın burada güzel güzel değil mi? TRT Müzik kanalında okuyoruz. Hem de yanımda böyle aslan gibi bir evlat getirmişim. Bir değil, iki kişi olarak bir de devam ediyoruz.
0: Harikasınız, çoğalmışsınız.
1: Bir çoğalmışız yani. Yani buradayım, ülkemdeyim ve müziğe devam ediyorum.
0: Peki iki düzenli yaşıyorsun aslında, öyle
1: evet,
0: diyebiliriz
1: evet.
0: değil mi? Ben de İsviçre olmasa da Bodrum, İstanbul o şekilde yaşıyorum.
1: Yani,
0: ve uçakla semt değiştirir gibi aslında İstanbul.
1: Evet, şuradan Beylikdüzü'nden karşıya gidemiyorlar trafikten.
0: Evet.
1: Biz 3 saatte geliyoruz Sabiha Gökçen'e.
0: Kesinlikle. Yani Seher Dilovan o günlerde olması gerekiyorsa orada, İstanbul'da olması gerektiği zaman İstanbul'da.
1: Kesinlikle canım.
0: Peşinde, merkezinde,
1: aynen,
0: konserlerinde.
1: Aynen. Tabii ki konserler geliyor daha, durun.
0: Aktif bir şekilde devam ediyor ve şimdi de oğluyla beraber, Alan'la beraber yepyeni konserlere imza atmak üzere. Hazırlıklar bitti, artık direkt sahne başlıyor anladığım kadarıyla.
1: Hazırlıklar devam ediyor. Şu anda arka plan için bir de küçük bir film hazırlıyoruz. Çünkü
0: öyle
1: konser
0: mi?
1: Başlamadan önce bir 5-6 dakika o bizim duygularımızı anlatan, bu aşkları, Mezopotamya'yı, Anadolu'yu ve yurt dışındaki aşkları anlatan bir kısa filmle başlayacak konser. Ama bir film müziğiyle başlayacak, canlı sazlar.
0: Harika.
1: Sonra Alan gelecek. Okuyacak, arkasından beni davet edecek ve böyle devam edecek konser.
0: Şahane.
1: Evet.
0: Kavuşulmayınca aşk olurmuş.
1: Ha.
0: Kim demişti, aşık Veysel mi demişti?
1: Olabilir.
0: Birçok
1: ozanımız,
0: birçok ozanımız demiştir. Hatta sırf bize özel değil,
1: evet,
0: az önce bahsettiğin gibi.
1: Belki de aşkların o tatlılığı mı diyelim, o özelliği, o ufak ayrılıklar, kopmalar, o çok kıymetli oluyor. Aşkı daha da değerlendiriyor. İçinde işte hem ayrılıkların olduğu, hem kavuşamamanın, hem de büyük sevgilerin olduğu, böyle bir şarkıların, türkülerin olduğu konser olacak.
0: Sadece bizim edebiyatımızda değil, az önce bahsettiğin
1: tabii
0: gibi
1: ki
0: programın girizgahında dünya edebiyatında da kavuşulmayan aşklar var.
1: Tabii ki.
0: Siz de Shakespeare'den tutun da birçok önemli yazarın eserlerine değineceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Ama zannediyorum ki senin en büyük aşkın müzik mi yoksa?
1: Ailem.
0: Ailen.
1: Bir de kızım var biliyorsun, Sarya.
0: Ah,
1: Sarya'da 19'u bitirdi. Şimdi Mayıs ayında 20'ye girecek. O da hukuk fakültesine başlıyor bu sene.
0: O sizden
1: Alan
0: ayrı
1: da
0: bir
1: aslında
0: alan.
1: Üniversite öğrencisi. İşletme okuyor Cenevre'de. Kendisi söylesin, ben böyle
2: evet,
1: onun sözcüsü
2: ben
1: biraz olmayayım.
0: Tamam.
2: Şöyle ekleyeyim. Ben de üniversite aslında öğrencisiyim. Son yılımdayım. İşletme, bir de marketing okuyorum. Müzik kariyerimde bu şekilde devam ettiriyorum.
0: Harikasın. Aynen. Yani 10 parmağında 10 marifet diyebiliriz Alancığım. Kızına da buradan sevgiler. Senin esas aşkın çocukların, ailen ve müzik
1: tabii
0: diyorsak
1: yani,
0: eğer bir müzik arası verelim.
1: Verelim mi?
0: Ama son bir cümle, bir
1: müzik
0: şey söylüyordum.
1: Müzik çok kıymetli. Beni ben yapan önemli unsurlardan bir tanesi ama benim için aile her şeyin önündedir. Çünkü müzik bir gün bittiğinde veya o hayranlar gittiğinde geriye kalan ailedir. Dolayısıyla aile birinci planda ama arkasından tabii ki beni sevenler ve bugüne kadar getirenler, destekleyenler, alkışlayanlar, yapıcı eleştiri yapanlar. Bakın eleştiri de ikiye ayrılır. Yapıcı eleştiri yapanlar, başımın üstünde yerleri var. İyi ki varsınız. İyi ki birlikte bugünlere kadar gelmişiz.

0: Şimdi Alancığım, hani dedin ya annemden işte tavsiyeler geldi, uzun
1: Evet.
0: bir süre bu işi yapmamı istemedi, müzikle haşır neşir olmanı istememiş.
1: Evet.
0: O sırada neler yaşandı? Senin tarafından bir bakalım. Sen neler hissediyordun o sırada?
1: En başta zaten daha yani başta da anlattığım gibi müzik hem camiasına profesyonel anlamda girmeye çok istedim. Annemden çok tavsiyeler aldım. Ne gibi
0: Neydi o
1: tavsiyeler?
0: tavsiyeler?
1: Yani mesela kesinlikle magazinci arkadaşlarımıza iyi davranmamız gerektiğini, yani kesinlikle onları elimizin tersine itmememiz gerektiğine dair bilgiler edindim.
2: Dersine iyi çalışmış.
1: Aynen, dersime çok iyi çalıştım. Aynı zamanda yani çok fazla müzik camiasında fazla yakın arkadaşlıklar çok zor olduğunu
2: Yani
1: söyledi.
2: benim tecrübelerimi ona
1: Aynen.
2: anlattım. Dedim ki
1: Aynen.
2: gönül isterdi ki çok güzel dostluklar kurulsun
1: Hı-hı.
2: ama biraz zor.
1: Tabii.
2: Çünkü bizim sanat camiasının egosu yüksektir.
0: Evet.
2: Herkes kendisinin önce konuşulmasını ve anlayışla karşılıyorum aslında.
0: Hı-hı.
2: Keşke herkes o egolarını biraz kırıp biraz insani yönlerini ön plana çıkarabilseler.
0: Hı-hı.
2: Belki o bizim dönemimizde vardı, bilmiyorum. O 90'larda vardı belki
0: İkinci
2: de.
0: söylediğin mi? Yani egosunu
2: Egosunu
0: kırıp,
2: biraz daha kırıp,
0: evet
2: daha böyle
0: bizde o
2: cana yakın,
0: vardı.
2: daha
0: Evet.
2: insani yönlerini öne çıkartan konuşmalar, sohbetler gibi düşünüyorum. Şimdi biraz daha insanlar ben diye, her şeyi ben söylersem doğrudur, en iyisini ben okurum. Geçenlerde bir rapçi şey demişti, teyze diye hitap etmiş Demet
0: Kime?
2: Akalın'a.
0: Ha, öyle mi? Ben
2: Evet.
0: kaçırmışım onu.
2: Bana sordular. Ben de dedim ki ben o rapçi arkadaşımıza bir tavsiyede bulunuyorum. Müzik insanları, müzisyenler birbirlerine teyze, amca diye hitap etmezler. Müzik diliyle konuşurlar. Ve
0: Kesinlikle.
2: kendilerinin de ne kadar değerli olduğunu, yaptıkları işin iyi olduğunu da müzik diliyle anlatırlar.
0: Çok güzel.
2: Diye bahsettim. Dolayısıyla hani o bencillikten geldi aklıma. O bencilliği bir kenara bırakıp müzisyenler yaşla, amcayla, teyzeyle değil, müzik diliyle kendilerini aktarmalılar,
0: Ama
2: konuşmalılar.
0: müzisyenler.
2: Müzisyenler. Çok
0: Evet.
2: doğru. Evet.
0: Müzisyen olmayınca teyze denebiliyor.
2: Evet.
1: Bir de şöyle bir şey de ekleyeyim. Gerçekten sahnede canlı okuyabilecek şu anda sanatçı sayısı bence çok çok az. Yani şu anda herkes sahnelerde playback yapıyor birçoğu. Özellikle rapçi arkadaşlarımız da birçoğu zaten playback yapıyor sahnede. Bence günümüzde bunu ne yazık ki diyorum tırnak içerisinde artık sahnede normal canlı bir şekilde okuma azalmış bir durumda ve çok üzücü bence. Yani müziğin değerini bence
0: Yani Seher Dilovan'ın oğlu olunca tabii ki bunu söylemen
2: ya
0: çok
2: şey de var,
0: normal.
2: yapay zekayı mesela
0: Evet.
2: soruyorlar. Yani işte yapay zeka dinliyoruz, muhteşem güzel okumuş. Geçenlerde anneme bir türkü dinletiyor kız kardeşim. Diyor annem bayılıyor, ya bu kimmiş diyor, bu kadar muhteşem seslere çıkmış falan. Yani annem diyor bu kim, ben bunu dinleyeyim sürekli diyor. Annem, kız kardeşim de diyor ki anne bu yapay zeka. O istemem diyor. İstemem.
0: Ya evet, ne
2: İstemem çünkü
0: kadar.
2: diyor bizim için kanlı canlı gerçekten
1: Gerçek.
2: dokunabileceğimiz,
1: Aynen.
2: gerektiğinde
0: Elbette,
2: hissedebileceğimiz bir
0: elbette.
2: ses istiyoruz. Çünkü birisi bir yakınını kaybettiğinde ona yaktığı ağıtla bir yapay zekanın yakacağı ağıt aynı olamaz. Çünkü o yakınını kaybeden hissetmiş, duygular ona geçmiş, o ses sınırlarına geçiyor. İstediği kadar güzel okusun, düzgün okumak ayrı bir şeydir, seslere inip
1: Hissederek
2: çıkmak.
1: okumak ayrı bir
2: Ama
1: şey.
2: duyguları
1: Aynen.
2: bir araya getirip onu karşıya hissettirmek bambaşka bir şeydir.
0: İçinde ruh olmayan
2: Yani.
0: bir
2: Heh.
0: sanat eseri bence
2: Evet.
0: imkansız. Yani sanat eseri olarak
2: Dinleriz ama işte öyle
0: dillendirilemez bile.
2: dinleriz.
0: Annenin ismi neydi?
2: Sabriye.
0: Sabriye teyzeciğim, yapay zekayı bir tarafa bırakmışsınız siz zaten. Buyurunuz kızınız ve torununuzla ben sizi baş başa bırakayım.

0: Seher'cim, şimdi çocukluk yıllarında alanı dinledin, istedin, istemedin, olay buralara geldi.
1: Evet.
0: Artık günümüzdeyiz, andayız. Şimdi buradan baktığın zaman, Melike'li müziğin ritmi programından, o koltuktan şöyle bir kendi soluna baktığın zaman ne görüyorsun?
1: Hemen bakayım. Gerçekten onur ve gurur duyduğum bir delikanlı görüyorum.
2: Çok sağ ol, teşekkür ederim.
1: İyi ki onu dünyaya getirmişim. Müzikal anlamda da bence müzik dünyası güzel bir ses, güzel bir yorum kazandı. Bunu evladım olduğu için söylemiyorum. Gerçekten müzik torpil kaldırmaz. Ama o hak ediyor. Yol açık olsun
2: Çok
1: oğlum.
2: teşekkür ederim.
0: Ne mutlu sana.
2: Etkileyici
0: Yıllar yıllar
2: sözler.
0: önce... Efendim?
2: Çok etkileyici sözler yani. Sağ ol.
0: Canım benim. Yıllar yıllar önce seslenmiştin daha dünyaya gelmeyen
1: Evet.
0: alana, ekranlardan. Şimdi de yan yana sesleniyor
1: Evet,
0: olmak.
1: kısmetli böyle bugün beraber okumak da varmış.
0: Beraber
1: Evet.
0: söylemek de varmış.
1: Evet.
0: Çok duygulandık zaten. Biz birbirimizi görünce
1: Evet,
0: gözlerimiz de doldu. O
1: aynen.
0: yüzden konuyu biraz duygulardan çıkartıp YouTube'a getireceğim. Uzun zamandır YouTube programın da var.
1: Evet,
0: YouTube çekiyorsun.
1: evet.
0: Biraz bahseder misin ondan da?
1: Yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Ya şimdi yurt dışında ağırlıklı olduğum bir dönemde o. Ne yapabilirim dedim. İnsanlara nasıl ulaşabilirim? Zaten mutfakta ben günlük yemek yapıyorum. Dışarıdan yemelerini istemiyorum asla. Anne yemeği farklıdır. Bahçemiz var güzel. Doğa cennet gibi biliyorsunuz İsviçre.
0: Evet,
1: Ülkemiz de çok
0: harika.
1: güzel. Hangi birini anlatayım? Ki ülkesini belki de en çok konserlerle gezen insanlardan biriyim. 4 defa Türkiye turnesi, sayısız konserler. Onları hiç, dolayısıyla çok gezip görme imkanım oldu. O ayrı ülkemin
0: Karış karış
1: güzelliği.
0: biliyorsun.
1: Evet. İsviçre de çok güzel bir yer. Dedim ki hadi ben bunu değerlendireyim. Ne yapalım? Ocakta yemek yerine çıkayım odunla kömürle ateşle
0: Harika.
1: pişireyim. O pişen yemeğin cızırtısı, o işte semaverde çay. Mesela benim çay meselem çok meşhurdur.
0: Sen şimdi hemen
1: Ben...
0: bölüyorum, hemen o çaya geleceğim, keseceğim. Sen bunu söylerken arkadan da bizim İstanbul Boğazı'nın rüzgar sesi geliyor ama sana eşlik ediyor, duyuyor
2: Aa,
1: musun?
2: evet.
1: Evet. O kadar içini tabii
0: O da ayrı bir keyifli
1: izleyicilerimiz
0: geldi.
1: görüyorlar ama muhteşem bir
2: Gerçekten mükemmel.
1: manzara arkada ve insan diyorsun ki yani iyi ki buradayım.
0: Peki Boğaz'ın rüzgar sesinden İsviçre'nin sizin bahçenin cızır cızır ocak sesinde
1: Evet,
0: çay diyordun. Oradan devam edelim.
1: semaverimi yakıyorum. Tabii bunların hepsi bir çektim. İnsanlar çok sevdiler. Bayıldılar. Seher Hanım sen o çayı işte odunla kömürle demlerken işte semaverde biz de hemen gidip evde ocağa işte çay koyuyoruz. Senin yayının başlamadan videon bakıyoruz saati yaklaştı. Önce çayımızı koyuyoruz sonra televizyonun önüne geçiyoruz. Seninle birlikte o çayı içiyoruz. İşte
0: Çok
1: yemek yapıyoruz
0: tatlı.
1: falan. 100 binlere gitti, milyonlara gitti. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada, sağ olsunlar. Ve böylece o YouTube gelişti. Gelişti, şu anda full devam ediyorum YouTube'da çekmeye.
0: Harika, yolu
1: Evet.
0: açık olmuş zaten
1: Evet.
0: yıllardır. Daim olsun
1: Sağ ol canım,
0: diyorum.
1: sağ olasın.
0: Ve hemen alana şunu sormak istiyorum. Müzikal anlamda konuştuk.
1: Evet.
0: Anneni zaten çok iyi biliyoruz, sevenleri, hayranları. Ama annen evde nasıl bir annedir diye soracağım. Sordum, cevabı önce müzik, sonra sohbet.
2: Pekala.

0: Dın dın dın dın dın dın Serdil Ovan'ı biz biliyoruz müzikal kimliğiyle ama evde nasıl bir anne? Hemen alana soralım.
1: Şu şekilde annem bizlere gerçekten her akşam bir akşam yemeğimiz olur mutlaka. Zaten sabahtan akşama kadar mutlaka bir çayımız var. Bu, yani
0: Demleniyor değil mi
1: tabii tabii
0: sürekli?
1: mutlaka ve ben annemden dolayı da çay hastası oldum. Yani sürekli çay içiyorum. Çaysız asla yapamıyorum. Onun haricinde genellikle kız kardeşimle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu mutlaka sinemaya gideriz. Böyle bir şeyimiz, ritüelimiz var. Annem çok fazla, aşırı fazla geç saatlerde eve gelmemi çok istemez, çok sevmez.
0: Tabii ki.
1: Yani genellikle vaktinde evde olmamı ister. Onun haricinde işte görüştüğüm, ne bileyim, arkadaşım olsun ya da kız erkek arkadaşlarım mutlaka bilmek ister kimle görüştüğümü, kimle neler yaptığımı vesaire. Yani sürekli takibinde bulunuyor yani.
0: Kız arkadaşlarına yani hiçbir sevgilinle kız arkadaşına tanıştı mı ya da o durumda nasıl bir anneye dönüşüyor?
1: Yani şöyle, tabii ki şöyle, yani kendisi soruyor yani kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun vesaire. Ben
2: Ya
1: de şey yapıyorum yani
2: çok değerli bir kız arkadaşı var.
1: aynen.
2: Öyle diyeyim, o utandı söylemedi. Çok değerli bir insan. Tabii ki ismini vermeyeceğiz
0: Tabii
2: burada.
0: ki.
2: Ciddi de düşünüyorlar. Ama tabii ki hemen bugünden yarına değil. Ailecek de tanıştık.
0: Şahane.
2: Pırlanta gibi bir insan.
0: Oh.
2: Ya ben çok sevdim kendisini. Böyle kıymet biçiyoruz
0: Nazar
2: ve
0: boncukları.
2: nazar boncuğu olsun, nazar değmesin diyelim.
0: Nazar boncukları
2: Evet.
0: olsun. Demek ki o işin o tarafına baktığın zaman da
1: Tabii
0: şahane bir
1: ki.
0: kayınvalideye de
1: Ya
0: dönüşüyor.
1: iyi bir insanı, iyi bir insanı zaten tanıttıktan sonra eğer yani anne de zaten çok iyi bir kalpli bir insan. O yüzden her şey uyuşuyor yani. O yüzden bir sorun olmuyor.
0: Süpersiniz. Buradan sevgiler gönderelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Daim olsun mutluluğunuz. Bu arada dedim ya, yıllar öncesinden de sana ekranlardan seslendi diye. Bugün de durduğu yerden çok güzel şeyler söyledi. Bir gurur tablosu. Sen de Seher Dilovan'ı, anneni değil de müzikal anlamda Seher Dilovan'ı bir kısa bize anlatsana. Senin baktığın yerden nasıl
1: Benim
0: gözüküyor?
1: bakış tarzımda çok değerli bir ses. Yani zaten çok tanınan da bir ses. Mesela biz ne zaman bir taksiye bindiğimiz zaman ya da başka bir araca bindiğimiz zaman mutlaka dönüp bir bakıyorlar. Diyorlar ki bu ses çok tanıdık geliyor, ama yani dönüp baktıklarında Seher Hanım siz miydiniz diyorlar genellikle.
0: Elbette.
1: Çok çabuk tanınan bir ses. İnsanların aklına kazınmış bir ses. Onun haricinde müzikal açıdan çok güzel dik seslere çıkabilen çok yoğun bir ses. Dominant bir ses. Yani bu insanı gerçekten kulağında etkisini bırakıyor. Yani bütün ne denir, kulak kapasını

0: Deren mi?
1: Kulağımızın pasını silen.
0: Aynen, silen bir ses. Özen güçlü bir ses
2: teşekkür
0: yani.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sen de genlerden almışsın, annene çekmişsin.
0: Muhtemelen genetik.
1: Genetik diyeceğim. Çok da güzel bir eğitim almışsın.
0: Çok teşekkürler.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geldik biz öncelikle Baran Bey'e. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Baran, bu güzel programı ve duayı bir araya getirdiğiniz için gerçekten çok zevk aldım ben.
1: Sağ olun, ellerinize sağlık.
2: Ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın, iyi ki bizimle birliktesin.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
3: İyi ki varsınız. İyi ki de tekrardan bu güzel projeyle döndünüz.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Evet, ve Alan Dere Seher Dilovan. Alancım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program açıkçası. Bütün çalışma ekibine de arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün dinleyen ve bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya adreslerimizden de bizi takip edebilirsiniz bu arada. Alan Dere ve Seher Dilovan olarak sürekli paylaşım yapıyoruz. Melike abla, sana ayrıca çok çok teşekkür ederim. Enerjin, her şeyin mükemmel. Senin de başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kalbimi bıraktım buraya. İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Çok yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim. Mutlaka. Başarılar diliyorum. Ve Seher'im.
2: Canım benim.
1: Canım benim. Çok mutluyum senin bugün burada bu şekilde güzel aile tablonla ve yine muhteşem sesinle ağırladığım için. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bir tanesisin. Hem hanımefendi kimliğinle hem şahane sesinle bence örnek olunması ve alınası bir isim. Bence tüm Türkiye'de böyle düşünüyor. İyi ki varsın, ayağına ağzına sağlık.
2: Ben bugün tekrar söylemek istiyorum. Uzun zamandır görmediğim bir akrabamı görmüş kadar duyguluyum. Çok hisliyim.
1: Canım.
2: Buramda bir şeyler. Çok mutlu oldum seni gördüğüme.
1: Karşılıklı. Evet. Beraber çıktığınız bu müzikal yolculukta da başarılarınızın devamını diliyorum. Bir yerlerde muhakkak denk geleceğiz
2: kesinlikle
1: diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Siz müzikle iç içe olduğunuz sürece biz bir şekilde sizi her yerde yakalayacağız.
2: Evet canım, kesinlikle.
1: Efendim, bir beraberimizin daha sonuna geldik. Şahane bir müzik şöleni oldu bence. Diliyorum ki sizler için de öyledir. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte, yani kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, notalarla kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz yine böyle müzik dolu, keyifli bir şekilde ve samimi bir şekilde bu akşamki şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bu akşam da seçtiğimiz ustalarımız Masa Fuat Özkan. Onların şarkıları başkadır. Her zaman da söylerim, böyle gitara başlayanlar da iyi bilirler. Dediğim gibi orkestra arkadaşlarımı bir kez daha tanıtayım. Serhan Yastıman, Mensum Erdost, Öner Tombuloğlu ve Ayhan Günyıl. Çok değerli müzisyen arkadaşlarımla bu programı devam ettiriyoruz. Onların bana eşliği çok önemli. Ben acayip keyifliyim. Bilmiyorum, galiba gitarlar olduğu için hep böyle. Gitarların ahenginde ve bu kompozisyonda bir şeyler yapmanın verdiği mutluluk var bana. Tekrar dediğim gibi fazla uzatmayayım lafı. Geceniz müzik dolu olsun, hayırlı olsun. Biz başladık. Buyurun.

0: Teşekkür ediyorum beyler. Elinize sağlık. Hanımefendi sesinize sağlık. Çok keyifli geldi bana ya.
1: Evet.
0: Selam baba.
1: Ya şunu söyleyecektim. Biraz önce Leyla'dan geçme faslındayım da o kadar güzel çaldı ki soloyu.
0: Evet.
1: Şimdi Ayhan abinin biliyorsun bir tane albümü var. Sezen Aksu şarkılarını çaldı.
0: Evet evet.
1: Şimdi ikinci albümünü hazırlıyor. Acaba üçüncü de MFÖ şarkıları mı olsa diyecektim ama. Çok güzel geldi. Sen bu parçayı yap diyecektim ben yani.
0: Neden olmasın ya, bence. Zaten o kompozisyon çok güzeldi Ayhan'ım ya. Sezen Aksu şarkıları çok güzeldi. Şöyle anlatayım. Ayhan Günyıl çok değerli müzisyenlerden birisi. Türkiye'nin gerçekten hani, önemli müzisyenlerinden. Saygımız, sevgimiz ona sonsuz. Ayhan Günyıl. Yılların Ayhan'ı, Paco Ayhan. Paco Ayhan deniyor. Yani bizim kendi aramızda değil mi? Lakabı o. Paco de Lucia'dan. O da Allah rahmet eylesin. Senden iyi olmasın, çalardı yani. Ya Paco de Lucia.

0: Arada oluyor böyle ya.
1: Neden attın beni öyle?
0: Atmadım seni. Ben Serhan'ın solosunu seviyorum abi. Ne yapayım yani? Solo dinledim. Ayhan'dan dinledik. Çok da güzel oldu bence.
1: Çok teşekkür ederim Ayhan'a.
0: Bazen Serhan görmüşse de sayın seyirciler. Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz birbirimize. Hadi sen de hadi solo falan diye. Çünkü burada hani gitarla çalıştığımız için, gitarla çaldığımız için solo atmak keyifli oluyor. İşte o cümleleri tamamlamak keyifli oluyor. Ben de bu şarkıyı dinleyip de ya hadi bak öyle mi söyledin falan yapmayın sakın. Burada yanlışıyla doğrusuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şarkıyı hayatımda çok dinledim, söylemeye çalıştım. Burada da söylemeye çalışıyorum huzurlarınızı ama şöyle bir şey var. Şimdi şarkıları söylediğim zaman arkadaşlar siz de dinleyin, size de oluyordur mutlaka yani. Mersum sen de biliyorsun hani solistik yaptığın için. Şarkıları söylerken

0: Şöyle bir şey oluyor. Armoniyi beyinde tutmaya çalışıyorsun bir. Akorları çalmaya çalışıyorsun iki. Doğru söyleyip köşeleri oturtmaya çalışıyorsun üç. En önemlisini söylüyorum. Burada Masa Fuat Özkan'ın yapmış olduğu olağanüstü eserleri seslendirirken ben şarkının içerisindeki hikayeye gidiyorum. Şarkının içerisindeki hikayeye gittiğim için de burada ben akor kaçırabilirim, söz kaçırabilirim. Çünkü masal gibi şarkılar yapmışlar. Gerçekten biz öyle. De bu masalsı şarkıları, hikayesi yüksek şarkıları elimizden geldiğince size dinletmeye, yani anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Şarkılar o kadar güzel ve büyük ki ben şarkıları söylerken şarkının içerisinde böyle gidiyorum. Adamlar o kadar güzel şeyler anlatmış ki diyorum. Yani hani sözler bir hikaye anca bu kadar güzel melodilendirilebilirdi evet. diye düşünüyorum yani. O yüzden böyle çıtır pıtır seslerimizde birazcık oynama olabilir, kaçırmış olabiliriz edebiliriz ama biz de burada seslendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bir ufak hatamız olsa affola. Neyse, lafı fazla uzattım, farkındayım. Sarı Laleler isimli şarkımız hazır mıdır?
1: Son 2 3

0: Ayhan Söz bundan sonraki solo benim. Benim. Solo atmak istiyorum kardeşim. Şu soloyu bana biraz öğretin ya. Bunların aceleteleri var. Öyle değil mi ya? Senin de var gerçi de. Çalışıyorlar akşama kadar.
1: Yani biz de istiyoruz senin gibi beste yapmak, senin gibi şarkı söylemek ama olmuyor Kutsi Bey.
0: Ah teşekkür ederim. Rica ederim canım ben. Utandırma yani. Şimdi Yalnızlık Ömür Boyu isimli bir şarkı var ki benim de çok sevdiğim bir şarkı ve onu sevgili Mensum seslendirecek. Buyurun.

0: Öner'cim. Eline sağlık.
1: Öner'cim. Teşekkür ediyoruz. Mersin'im teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de aralarda girdim sonra çektim kendimi. Birkaç böyle yerlerde baktım bu güzel sesi bozuyorum.
2: Estağfurullah.
1: Yok canım ben her zaman şeyimdir abi yani bozuyorsam bozuyorum. Bozuyorum ki çekildim yani oradan.

0: Serhan bak ne çalacağım birazdan.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Ediyor musun?
1: Evet.
0: Ne çalacağım?
1: Yorum. Haydi buyurun o zaman.
0: Sesi kapalı hatırlattım ki.

Elinize sağlık. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa affola. Yani yanlış bir şeyler çıkabilir. Canlı canlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama sizleri çok seviyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir kez daha orkestra arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve siz TRT Müzik izleyicisine teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Biz bir tane şarkı söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağız. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hayırlı günler dilerim. Müzik dolu günler dilerim.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

İnanın bitmek bilmeyen bir aşkla yapıyoruz bu işi. Çünkü ilgiyle ve merakla izlendiğimizin farkındayız. Bugün Altın Beşik Mağarası, kestane ağaçları, üzümdere ırmağı, kervansarayı ve okumuş insanlarıyla ünlenen 1300 metre yüksekteki Antalya'nın İbradı ilçesine gidiyoruz. Defi ile Gülşen Üstün ablamızı ve Abdullah Gencer öğretmenimizi sizlerle buluşturuyoruz.

0: falan.
1: Kıraat mı bunun adı?
0: Evet.
1: Ne demek istiyor bunun, bir şeyi var mı böyle?
0: Eskiden gelinleri atla götürüyorlardı, evet, ya. Eğer taşına hazar, bineceği taşa çekmişlerdir.
1: Ha, yani yetişemediği için onun üzerine basıp çıkıyor.
0: Tabii.
1: Evet. Onu anlatıyor, değil,
0: evet,
1: mi?
0: Mafe yaparlardı.
1: Ne yaparlardı?
0: Mafe iki tarafına böyle çadırvan gibi allı yeşilli şeyi attın, etrafına sandık sararlardı.
1: Ha.
0: Gelini ortasına bindirirlerdi. Kaynana görümceği de sandıklara bindirirlerdi.
1: Aa, öyle mi?
0: Öyle, ben çocukluğumda bindim.
1: Kaynanayla şeyi, görümceği niye koyuyorlardı sandığa?
0: Nerede gidecek? Gelini ortaya oturttular. Gelin kaynana bir taraf tuturacak, görümce bir taraf tuturacak.
1: Bunu ilk defa duydum yani.
0: Mahfede öyleydi, öyle tabii. Mi? Ardında düğüşüler olurdu. Herkes eline şemsiyesini alırdı, mantosunu giyer, eşarbını bağlar. Arkasından önden gelin giderdi, arkasından da düğüşü derdik. Ha. Düğüşü giderdi.

0: Hüzünlü bir havası, bir ayrılık var sanki, değil mi? Onun arkasını nasıl öğrenmiş?
1: Evet, ne bileyim, hep böyle şeyli. Bir yiğide yakılmış bu türkü. Ama nasıl bir yiğit gördüğümüz yok, duyduğumuz.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Hocam film senaryosu gibi. Ya nasıl bir aşktır bu böyle? Kim bu Okkalı? Okkalı dediğine göre böyle bir şerife herhalde bu.
1: Şimdi Okkalı Şerife'nin hikayesini benden hep istediler. Hatta eşinin adı, ismi Şerife olan nice arkadaşlar eşine demiş ki, ya şu türkü çalan öğretmenimiz, amcamız, dayımız öyle bir Okkalı Şerife söyledi ki duygulu duygulu. Ya bunu aşık olduğu eşine yazmış, ya bunun bir kara sevdalısı var ona yazmış. Git öğren gel demişler. Geldiler bana sordular, hocam bu türkünün ben bunun hikayesini anlatırsam sağlığımda bu türkünün tılısımı bozulur dedim. Bu sazımın içinde ve benim içimde sır olarak kalacak. Bunu Anadolu'da bir karşılıksız sevgi, erişilemeyen

0: bir kara sevda olarak kabul etsinler dedim. Tamam hocam, anladık dediler. Bu Anadolu'muzun türkülere konu olmuş, hikayelerinden doğmuş güzel bir sevda türküsü.
1: Sorduğumuzda bu benim sazımla aramızda bir sır olarak Anadolu'da karşılıksız bir aşkın hikayesi olacak dedi. Saygı duyarız.
0: Bir arkadaşımız, köylümüz traktörünü sattı, taksi aldı, taksiciliğe başladı derken otellerin yanında bir bar işletmesi açtı. Bana bir gün hocam sazı getirir misin dedi, biraz eğlenelim dedi. Olur dedim, götürdüm. Orada ağırlıklı Alman olmak üzere turistler de vardı. Bizim yörük çocuğu bir müzik setine bir kaset koymuş. Amerikan kovboy dansını dinletiyor. Bir de Çetin Alp'in Erevizyon şarkı yarışmasında kullanılan opera vardı. Şimdi ben o gün düşündüm. Ya dedim, sen bir yörük çocuğusun. Bizim Neşet Ertaşlarımız, Mahsunilerimiz, Konya oyun havalarımız yok mu dedim. Ankara oyun havalarımız.
2: Özay gönlümlerimiz.
0: Özay gönlümlerimiz, Burdur hava şeylerimiz yok mu dedim Cemilem. Sen bunları niye çalmıyorsun? Tereciye tere satar gibi onların kültürüyle onlara ev sahipliği yapılır mı dedim. Ondan sonra sazı elime aldım. Orada hareketli türkülerden başladım çalmaya. Bütün turistler orada ayağa kalktılar. Öyle bir seviş neşe ortamı doğdu. Ben tabii Almanca bilmediğim için oradaki kuyumculuk yapan köyümüzden bir genç çok güzel Almanca biliyordu. Ona dedim ki Almanca olarak benim düşüncelerimi kafilenin başkanına anlattır mısın dedim. Anlatayım hocam dedi. Anlattı. Ben dedim ki turizm insanları, ulusları kültürel bakımından sınır tanımadan kaynaştıran, dünyada insanlığı geliştiren bir araçtır. Türkler ne yer, ne içer, hangi enstrümanları çalar, müzikleri nedir, kıyafetleri nedir, doğaya bakışı nedir? Bunları öğrenmeye geldiler. Bizden ne istiyorlar? Sorar mısın dedim. O kafilenin başı da benim gibi bir eğitimci öğretmenmiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun, bu bize yeter demiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun demiş.
2: Hocam, Kültür Bakanı gibi konuştunuz.
0: Estağfurullah.
2: Yani aslında bütün otellerin patronlarına, eğlence müdürlerine bunun anlatılması lazım. Turistler Türkiye'ye geldiği zaman apartman gökdelen çekmiyorlar. Boyacıyı çekiyor, ayakkabıyı çekiyor, kale içini çekiyor, eski bir mimariyi çekiyor. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da ben Kahire'ye gittim, piramitlere gittik hemen. Ya da bize gittiler, onların yerel çalgılarını dinlettiler. Halk tiyatrolarını izlettiler. Onlar bizim ilgimizi çekiyor. Dolayısıyla bu başkasına özenmekten kurtulmak lazım. Çünkü Anadolu dünyada başka bir coğrafya. Dolayısıyla bu zengin coğrafyanın kendi kültürü var. Biz de dünyaya böyle zenginlik katıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım.

0: Ben senin gönlünün ne kadar kendim, şey, şakrak olduğunu, yüce olduğunu bu türkülerde anlıyorum.
1: Estağfurullah, hepimiz öyleyiz, öyle olmalıyız zaten. Gönül yüce olmalı ki o gönülden sevgi, merhamet fışkırsın.
0: Evet.
1: Zaten insanları da ayakta tutan sevgi, vicdan, merhamet, sanat gibi ince ruhlardır. Paylaşma ruhudur.
0: Evet.
1: Ben de hasretimizin, ibradımızın, halkımızın ürettiği bu güzel türküleri naçizane burada bir aksekili, ibradını bir kardeşimiz olarak halkımla paylaşabildiysem, hangi katkım olduysa bizlere ne mutlu. O da hep sizlerin sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de o zaman Orman Adan, İbradı'dan, Akseki'den, böyle de Yücelerden, Toroslar'dan, bütün memlekete, bütün dünyaya güzellik sunuyoruz. Çok sağ
1: olun. O güzelliği yapıyoruz, başımıza koyuyoruz halk olarak. Sizler de sağ olun. Bizler türkülerimizi söyledik de, bizler mutlu oluyoruz, umutlu oluyoruz.
2: Sağ olun. İbradı, Ormana, Akseki kültürel olarak birbirinden ayrılmayan üçlü. Tıpkı iklimleri gibi türküleriyle de Akdeniz'den Orta Anadolu'ya geçiş yapan bu bölgeden ayrılırken hepinize bu yüksek yerlerden sevgi ve selam yolluyoruz. Hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.

İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Selamlar gönderse her yeliyle derken bizden size kocaman selamlar çok kıymetli izleyenlerimiz. TRT Müzik ekranlarında, senin şarkında. Kısa bir ara diyelim, biraz uzunca oldu ama kısa bir aradan sonra özlemle sizleri selamlıyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına.
1: Evet efendim, kendi gününde, kendi saatinde ve bu güzel kanalda, sizin kanalınızda, TRT Müzik'te Senin Şarkın programı yine çok sevilen, istenen şarkılarla, türkülerle sımsıkı hazırlandık ve sizlerin karşısındayız. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah bu duygumuzu size yansıtırız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Başlayalım evet, güzel Esra'cığım.
0: Ben hemen yine kenara geçeyim. Senin evet, seçtiğin eserleri dinleyerek.
1: Nihavend iki eser, yine çok istenen, çok sevilen iki eserle solo bölümüne başlayalım diye.
0: Harika, o zaman ben gidiyorum.
1: Eyvallah, peki.

0: Çok teşekkür ederim kıymetli dostlarım. Ellerinize sağlık. Evet Onurcuğum, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasıyla bugün efendim her zaman olduğu gibi senin şarkın sizlerle buluşuyor. Ve her şarkıyı, türküyü, her tarzı en iyi şekilde icra ettikleri için, gönülleriyle efendim icra ettikleri için ben özel olarak teşekkür ediyorum. Eminim Esra'cığım da aynı duygular içindedir.
1: Gönülden alkışlıyorum arkadaşlarımı.
0: Evet. Peki efendim.
1: Ve bir şarkı daha dinliyoruz.
0: Yine sonra. Bir Nihavend. Çok çok istenen ve çok sevilen bir eser. İnleyen Nameler ruhumu sardı. Okumaya çalışalım efendim.

0: Bravo.
1: Bravo. Teşekkür ediyorum canlar. Çok sağ olunuz, var olunuz efendim.
0: Geliyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Ağzına sağlık.
1: Pembeler çok yakışmış sevgili Esra'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili yönetmenim, uyumaya çalışıyorum efendim.
0: Seyircilerimiz alıştı buna zaten, evet. Artık bu uyumu.
1: Yani
0: görmezlerse yadırgarlar diye
1: şimdilik
0: düşünüyorum.
1: Şimdilik hiç fire vermeden, evet, doğru, devam ediyoruz efendim. Doğru. Size uyumaya çalışıyoruz.
0: Harikasın. Biraz da bronzlaşılmış. Bende o yok ama
1: oldu.
0: Güzel.
1: Size iyi sahneler
0: diliyorum. Ben de beyaz rengiyle.
1: Teşekkür ediyorum
0: burada
1: efendim.
0: Burada bulunuyorum.
1: Birazcık
0: teşekkür
1: hafif
0: ediyorum.
1: Bronz yaptık. Evet, buyurunuz efendim.
0: Biz de Hicaz makamında iki tane eser seslendireceğiz. Değil mi Onurcuğum? Başlayalım o halde.

bu şarkı biraz bizim programımızla, senin şarkınla aslında benzer özellikler taşıyor ismiyle. Şarkılardan fal tutun bu akşam. Sizin olsun seçtiğiniz hangisi ise. Haydi devam.

0: Gönlüne sağlık.
1: Hani bir çak.
0: Evet,
1: sesine sağlık. Teşekkür
0: yine
1: ediyorum.
0: Dayanamadan eşlik ediyoruz birbirimize.
1: Biz de böyle.
0: Ne mutlu.
1: Ben de orada dayanamayıp geliyorum. Sen de geldiğin zaman memnun oluyorum.
0: Ne demek efendim, zevkle. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? Şöyle hemen ben biliyorsun şöyle bir sağ gözümle bir kopya çekmeye çalışıyorum bir yerlerden. Evet, çok güzel bir şarkı var.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkı var sırada. İzleyicilerimizin de sevdiği.
0: Evet.
1: Böyle kendilerinden bir şeyler bulacağı bir şarkı var.
0: Özel istek Onur şefimiz yazdırdı.
1: Evet.
0: Direkt yazdı
1: Sen
0: bunu.
1: Sen anons edersin, ben gidiyorum.
0: Gönlüne sağlık canım benim. Direkt yazdırdı efendim Onur kardeşim. Bunu yazabilir miyim dedi. Tabii dedim, yani ne dedin de yapmadık.
2: En güzel şarkılardan biridir bu.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sözü müziği Emrah'a ait olan, buradan selam olsun. Güzel besteci, söz yazarı ve yorumcu. Kıymetli büyüğüm, abim, selam olsun. Çok güzel bir şarkı. Götür beni gittiğin yere. Herkesin gönlüne dokunmuş bir şarkı. Yani 7'den 70'e okumaya çalışalım efendim.

Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere, götür beni, götür beni gittiğin yere.

0: götür beni gittiğin yere.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Dostlar, canlar.
2: Gerçekten bir kere daha söylemek istiyorum. Özlemişim. Hem seninle olmayı burada tüm ekiple ve sizlerle Onurcuğum ve sizlerle sevgili arkadaşlarım.
1: Evet, evet.
2: İyi ki buradayız. Çok keyifle yine dinliyorum ben. İyi ki buradayız efendim. Arkadaşımı dinliyorum çok keyifle.
1: Canım benim, ben de aynı şekilde. Bu ekip, yani körler sağırlar olmasın ne olur, bizim samimiyetimize inanın. Bu ekip rejisiyle, sesiyle, ışığıyla, dekoruyla, orkestrasıyla, sahne önü, sahne arkası, kamera ekibi, artık sayamadım hani yayın yapım kim varsa ve bizim aramızdaki bu ikimizin de çok iyi dost olması nedeniyle çok güzel bir program, çok güzel bir eşleşme, uyuşma oldu. İyi ki ben de buradayım, iyi ki dostlarla birlikteyim. TRT Müziği'ye efendim, tüm kanal çalışanlarına, sadece bizim programımızda emeği geçen değil, o

0: Bu kanal bizim kanalımız. Tüm kanal çalışanlarımıza saygılar, sevgiler sunuyoruz.
1: Hepinizin emeğine sağlık diyoruz.
0: Emeğine sağlık diyoruz,
1: öyle
0: evet.
1: Bir parantez açıp.
0: Kulağıma bir şey demedi ama Serkan abi bir şey der diye bekledim. Biz de seni seviyoruz
1: kesin
0: falan
1: kesin şu an
0: diye,
1: başka bir şeyle meşguldür. Kesin.
0: Sesleri geldi, evet. Teşekkür ederiz efendim. Ne dinleyeceğiz sizden, onu anonsunuzu dinleyeyim öyle gideyim.
1: Senin çok sevdiğini bildiğim bir şarkı. Bestesi Coşkun Sabah'a, evet. Değerli büyüğümüz.
0: Evet, selam olsun.
1: Güftesi de Ali Tekin Türe'ye ait yanılmıyorsam. Evet. Bahar bekleyen kumrular gibi demeye
0: dinliyoruz.
1: Çalışacağız.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Onur Bey hemen udunu eline aldı sayın şefimiz. Onur Özel Çağlayan.

0: Teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık.
1: Nefesine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevdiğim bir şarkı, çok da okuduğum bir şarkı.
0: Evet, ben bu programda ilk defa okudum. Sen öyle okumuştun mi? Çünkü ha, kısmet olmamıştı. Ben de
1: sahnelerde de okuyorum, sen de okuyorsundur muhakkak.
0: Evet, çok, çok sevilen ve zaten istek yapılan bir şarkı.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın İhsan.
0: Ellerinize sağlık.
1: Sesine sağlık. Bu 90'ların da tadı bir başka sanki değil mi? En çok üretim yapılan yıllar belki müzik adına.
0: Evet, evet. Çok üretim yapıldı ama hepsi kalıcı kaldı.
1: Evet. Hele son dönemlerde biliyorsunuz tekrar gündeme geldi ve bizden küçük kardeşlerimiz de bu şarkıları öğrenmiş oldular.
0: Evet.
1: Güzel bir vesile oldu.
0: Biz de burada okuyoruz aslında. O döneme
1: evet,
0: ait şarkıları. O 90'lar belki biraz daha önceleri de var değil mi?
1: İşte hani diyoruz ya zamanı geçmeyen zamansız şarkılar evet, işte evet, onlar evet, bu şarkılar.
0: Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Senin şarkın biliyorsun
1: şöyle birazcık,
0: rüzgar gibi.
1: Birazcık hareketlenelim.
0: Tamam sana da çok
1: sevgili
0: yakışıyor.
1: Sevgili Fatih ve Ceren'in de eşlikleriyle beraber.
0: Hay hay.
1: Şöyle bir sarıl bana diyeceğiz. Ajda Pekkan'dan hep dinlediğimiz.
0: Ne mutlu efendim dinliyoruz buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi şöyle biraz bu, hareketlendik.
1: Şimdi bu söylemeden edemeyeceğim sevgili kardeşim. Bu kemanlarla ritim sazların o uyumu, o senkoplar falan ya işte, özel yazılmış.
2: İşte aranjeler. Bu Esra Hanım'a özel oluyor biraz sanki değil
0: bunun
2: mi?
0: Bunun geleceğini biliyordum arkasından. Evet. Artık öyle diyelim
2: Esra
0: Onur.
2: Esra Hanım'a biraz...
0: Söyleyelim bunu.
1: Efendim.
2: Ha, yaz... Şimdi aramızda
1: evet,
2: bir tane çiçek var. Bir tane iki çiçek, tane var.
1: İki tane bir de Ceren.
2: Bir de Ceren var.
1: Evet.
2: Ama Esra Hanım'a...
0: Bunu kabullenelim artık.
1: Kabullendik
0: yani. Burada anlaştık
1: kabullendik,
0: mı?
1: Anlaştık.
0: Tamam peki.
1: Mecbur yani. Başka çarem yok.
0: Harikasınız
1: gerçekten
0: arkadaşlar.
1: Yazan, çalan herkese gönlüne sağlık. Canlı yayında, canlı bir kayıtta böyle çalmak çok zor. Yani stüdyoda yapmak
0: plak
1: bir
0: gibi.
1: Daha bir daha plak gibi evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağlık. Herkesin emeğine sağlık.
0: Hemen ayrılıyorum sahneden.
1: Ben bir Orhan Gencebay madem öyle.
0: Onsuz olmaz.
1: Bir Orhan Baba efendim buradan ellerinden öpüyorum Orhan Baba'nın. Bir Orhan Baba eseriyle. Daha önce okumadığım bir Orhan Gencebay şarkısıyla burada olacağım. Sizlerin çok sevdiği bir şarkı, Akşam Güneşi okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz, var
1: olunuz.
0: Sesine
1: sağlık. Uzaklardan alkışlar geldi.
0: Evet, stüdyomuzdan alkışlar geliyor.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Eminim ki ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız da alkışlıyorlardır. Bizi
1: öyle
0: candan
1: umuyoruz,
0: seviyorlar.
1: Öyle umuyoruz. Çok güzel iletişim halindeydik zaten. Çok güzel mesajlarınız, destekleriniz her zaman bize gelmeye devam ediyor. Sonsuz teşekkürler ediyoruz bu vesileyle.
0: Evet, ellerinize sağlık dostlar.
1: Harikasınız.
0: Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Çok yakın zamanda kayıttığımız değerli bir müzik adamı Ferdi Tayfur'a ait.
0: Evet.
1: Bir şarkı seslendirmek istiyorum.
0: Çok sevilen, belki en çok okunan, dinlenen şarkısı.
1: Evet, son dönemde vefatından sonra çokça fazla söylenen bir şarkı. Bir kere de biz söylemeye çalışalım.
0: Buyurun efendim.

0: İçimizi yaktınız.
1: Ne güzel
0: efendim.
1: Sözler. Şarkı evet. Yakıcı bir şarkı. Geç evet. keşfettim ama aslında çok erken keşfetmiştim. Senden istemiştim daha önceki evet. yayınlarda. Ama sanki ben hani okumam gibi gelmişti ama sevince gerçekten, okuyunca gerçekten daha çok sevdim.
0: Evet evet.
1: Diye toparlamış olayım.
0: Siz de artık her tarzı okuyorsunuz.
1: Okuyoruz. Evet. Okumaya çalışıyoruz diyelim.
0: Evet evet. Yani çok çok büyük bir coğrafyaya hizmet vermekteyiz ve orada her tür müziği gönlüne koymuş insanlar var. Ulusal bir kanalda hizmet veriyoruz. O nedenle senin şarkın ya hani herkese
1: elbette öyle.
0: Aynı uzaklıkta ve aynı öyle. Yakınlıkta olmak durumundayız.
1: Öyle ama yine de hissettiğimiz şuramızda tabii. böyle bir cız ettiriyorsa o zaman o şarkıyı hemen böyle tabii. alıyoruz. Gönül hanemize katıyoruz.
0: Evet. Ruhu şad olsun.
1: Amin.
0: Ferit Ayfur'un.
1: Yine sırada.
0: Yine bir evet yakın zamanda kaybettiğimiz bir sanatçı büyüğümüz, bir dostumuz. Çok ani kaybettiğimiz.
1: Çok üzdü
0: Volkan
1: gerçekten.
0: Konak'tan sevdiğimiz bir eser. Bir türkü. Ben de onu okumak istedim.
1: Seve seve biz de dinleyeceğiz.
0: Okumaya çalışalım efendim. Peki. Buyurun şefim.

0: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık canlar.
1: Evet, bir kez daha rahmetle anmış olalım anıyoruz, Volkan Konağı.
0: Anıyoruz tabii ki. Kuzey'in oğlu değil mi?
1: Ya fırtına gibi bu hayattan.
0: Evet. Evet.
1: Esti ve geçti.
0: Hepimiz bir gün böyle esip geçeceğiz.
1: Evet, derin konular bunlar. Evet. İnsanı alıp götüren konular ama hayatında gerçekleri. Evet. Rahmetle anıyoruz diyelim.
0: Evet, evet, evet efendim. Evet.
1: Sıra bana geldi. Buraya sizden, geldiğime göre.
0: Sizden bir gurbet şarkısı. Ben biliyorsun bu konularda biraz hassas bir insanım. Tabii.
1: Neyse, birazcık hareketli söyleyelim, çok duygulanma.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Tamam.
1: Çok acıklı söylemeyelim.
0: Ben şefim, gurbetin kucağında.
1: Düşe kalka yoruldum.
0: Düşe kalka yoruldum.
1: Bir zalimin ocağında. Can evimden vuruldum.
0: Ya. Buyurunuz efendim.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, ellerinize sağlık. Yavaş yavaş geliyoruz sona doğru.
1: Sona doğru geliyoruz.
0: Evet.
1: Çok çabuk geçtiğini her zaman olduğu gibi.
0: Değil mi?
1: Finale geldik.
0: Özlemişiz efendim burayı.
1: Vedalaşmak istemiyorum hiç seyircilerimizle, izleyicilerimizle.
0: Vedalaşmıyoruz. Sadece kısa bir ara, hemen biz tekrar geleceğiz bir
1: kısa
0: hafta sonra.
1: Kısa bir izin istiyoruz. Bu sefer kısa sürecek.
0: Evet, bir hafta sonra tekrar geleceğiz. Görüşmek üzere diyeceğiz.
1: Kapanışı yapalım mı o halde?
0: Yapalım, hay hay.
1: Buyurun o zaman. Açılışı ben
0: siz
1: yaptım,
0: açtınız.
1: Kapanışı.
0: Siz çok nazik. Çok çok nazik bir partnerim var. Efendim, yine sizin kanalınız, sizin programınız. Şarkılarla, türkülerle, sizlerle beraberdik. Bizi yalnız bırakmadığınız için, sevdiğiniz için, her zaman izlediğiniz için ve bizim için dua ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu ekranların başında biz de burada olacağız. Buluşalım, duygularımızı paylaşalım. Bazen ağlayalım, bazen gülelim. Bizi yalnız bırakmayınız efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sen şarkılar ne anlatıyorsa hep beraber yaşamak dileğiyle bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Senin şarkını bekleyin.
0: Evet. Fatihciğim, Ceren'ciğim, güzel kardeşlerim, birlikte yapalım mı? Gelin finali beraber yapalım.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.

0: Evet arkadaşlar, yeni bir güne merhaba.
1: Yeni maceranızla beraber.
0: Ehliyet kemerini takın, bu çok önemli bir şey.
2: Ve yola çıkmaya hazırız.
0: Görev kağıdımız, çıkıyoruz. Bugünkü durağınız Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ymiş. Ooo neymiş?
1: Neden orayı?
0: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Kelebeklere şark konser vereceğiz. Ne güzel.
2: Dün balıklara
0: konser vereceğiz. Dün balıklara, bugün kelebek. Ben bu konsepti beğendim. Binlerce kelebeğin uçuştuğu bu özel mekanda sizden doğanın en kırılgan ama en renkli haline ses olmanızı istiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Kelebek etkisi yapmamız lazım.
2: Olur.
0: Biliyorsunuz değil mi? Kelebeğin bir kanadı başka bir yerde deprem yaratabilir. Göreviniz. Kelebeklerle birlikte vadinin her köşesini gezin, gözlemleyin. 30 dakikalık bir müzik performansı hazırlayın. Müziğiniz hafif, zarif, özgür olsun. Kelebekler nasıl uçuyorsa siz de öyle çalın. Sonra doğal sesleri ve mekanın ambiyansını performansa yedirin. Ya doğadaki sesten atıyorum, bir yerden bir ses duydun, la minör. Sen de la minör, devam. Finaldeyiz. En çok ilham aldığınız noktada kapanış parçasını doğanın tam kalbine bırakın. Rotanız müzik, uçuş serbest. Evet, bugün kelebekler gibi uçuyoruz.
3: Omzumuzda falan kelebeklerle yapar mıyız biz?
0: Aynen. Coşkun. Bir bakar mısın?
1: Evet, tam da ona bakıyorum. Ha,
0: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi neymiş, niye kurmuşlar?
1: Bayağı 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunmaktadır diyor.
2: Ya gerçekten kelebek görecek miymiş?
1: Bahçede 195 türde bitki bulunmaktaymış. Kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlenebilmektedir diyor. Yani o 195 tane bitki türünün üzerinde kelebekler uçarken gözleyeceğiz, izleyeceğiz onları. 3500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7600 metrekarelik bir kullanım alanına sahipmiş.
0: Kelebeğin ömrü ne kadar?
2: Bir gün diyebiliyorum.
0: Ben mesela bu konuda...
2: Öyle derler yani.
3: Bir gün hafta falan gibi bir şey duymuştum ben ya, bazı türlerin bir hafta.
0: Bir ona bakar mısın? Hangi kelebeğin ömrü uzun?
1: Kelebekler bir hafta ile bir yıl arasında yaşayabiliyormuş.
0: Vaa! O zaman şimdi burada olan gidecek göreceğimiz kelebekler...
1: O bilgi yanlışmış Müslü bu arada. Dünyada hiçbir kelebek bir gün yaşamaz diyor.
2: Başım ya, buradan da duyuralım bunu yani abi.
1: Araştırdığımız internet sitesi de konyatropikalkelebekbahçesi.com.
3: Direkt oradan çıktı.
1: Aynen. Yani.
0: Biraz sanki bugün şey yapacağız böyle, sessiz bir müzik yapacağız orada yani. Çünkü kelebeklerin kanat sesleri yok. Onlar zaten sessiz. Bizim de bence bugün böyle çok hareketli şeyler değil de böyle enstrümantal, işte minik minik, sakin sakin. İşte o şeyi de rahatsız etmemek lazım. Kemençe var, bağlama var, türküler var. Sakin sakin, kelebekler gibi süzüleceğiz.

0: Kelebek bir Vadisi.
1: Evet, Kelebek Vadisi'ne geldik.
0: Kelebekler Vadisi.
1: Biraz daha sessiz konuşun. Kelebekler daha sulu büyümüş.
2: Şu bayağı güzel bir yere benziyor.
3: Sağ ol.
1: Ama rutubet, farkında mısın? Sanki Ağustos'ta çay toplamışsın böyle. Su olmuşsun ya böyle dürdeğin yerde.
0: Buranın sabit bir sıcaklığı varmış değil mi?
1: Yani 28 derece, 80, %80 de nem oranı.
0: Kelebeklerin yaşam hakkı.
1: Bir de kelebekleri burada üretiyorlar. Gördün mü şimdi?
0: Ha şey, kozaları var.
1: Kozu ne?
0: Öyleydi değil mi?
1: Kozalarımız.
0: Çok güzel.
1: Çok güzel. Parti var burada ya.
4: Aynen.
1: Şey, bahçe partisi var ya. Bak.
5: Aa.
6: Hey, merhaba. Siz kimsiniz?
1: Selam. Nasılsınız? Rahatsız etmeyeceğiz sizi. Uçun.
4: Evet, türkülerimizi kelebekler dinleyecek.
1: Kelebeğe türkü söylemek, balığa da söyledik dün.
0: Balığa söyledik.
1: Bugün kelebekleri söyleyeceğiz. Yarın bakalım ne söyleyeceğiz. Hadi görüşürüz. Gerçekten Konya'ya bitiremezsin ha aslında şuralara baktığında. Gelsin buraya 10 günde bitmez.
0: Daha güzel şeyler yapmışlar ya böyle. Evet. Bu başka Konya'dan başka bir yerde var mı acaba bu?
1: Ben siz. Bu da burada yatıyor, keyif yapıyor.
0: Burada çalalım mı?
1: Nerede çalacağımıza bakalım yani. Bir bakalım nerede ne yapalım.
0: Aa, bir bakalım.
1: Fazla bile darlatmadan.

Kelebekler Vadisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Konya Kelebekler Vadisi'nde kelebeklere türküler söylüyoruz. İlk türkümüz Magusa Limanı. Küçük küçük böyle sessiz sessiz türküler söyleyeceğiz. Onları da çok rahatsız etmeyeceğiz. Bu kısa ömürlerinde gürültü yapmadan onlara müzik yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getireceğiz.

0: Yine güzel bir türkü söyledik hep birlikte. Şafak söktü yine. Tunam Uyanmaz adı türkü.
1: Kelebeklere müzik ziyafeti oldu bayağı.
0: Kelebekler uyanmaz bence bu dingin müziğimize. Buradan devam edelim. Bir sonraki türkümüz de sürpriz olsun.

0: Bir Veysel türküsüyle de Konya'daki bu Kelebekler Vadisi'nden selam
1: Yani
0: olsun.
1: önce balıklar Veysel'i dinledi, şimdi
0: Evet, balıklara
1: kelebekler.
0: Veysel'i dinlettik. Kelebeklere Veysel'i dinlettik. Ne mutlu bize ki ozanlarımızın türkülerini böyle canlılara, çiçeğe, böceğe her şeyi söyleyebildik bugün.
1: Benim böyle bir motivasyonum oluştu ya. Bir ineğe de okumak istiyorum böyle
0: Olabilir,
1: mesela.
0: hayvanlara da
1: Değil mi?
0: okunabilir. Yani müzik herkese yapılabilir. Şimdi bu güzel ortamdayken Konya'yı bir Karadeniz'e götürelim. Bir hey gidi Karadeniz yapalım kemençeyle. Sonra bir koy verdim gittim ben.

Ne? Gelabera Deresi yani. Onunla birlikte programımıza veda edelim. Konya Kelebekler Vadisi'nden herkese selam olsun. Konya'ya gelmek isteyen, Mevlana'yı görmek isteyen, Konya'nın güzelliklerini, bir sürü güzelliği var. İşte hepsini görmek isterseniz Konya'ya buyurun gelin. Herkes güzel, insanlar güzel. Kimsenin yüzü kötü değil. De geldiğinizde insanlar size gülümsemeyle başlıyorlar selam vermeye. Şimdi Karadeniz'den Konya'ya selam getirelim. Bir dahaki programda görüşmek üzere diliyoruz. Selam olsun.

0: Yine hoş geldik, hoş geldiniz.
1: Hoş gördük, hoş, hoş geldin.
0: İstanbul Düe Trio başlasın.
1: Haydi bakalım.
0: Yine bir girizgah yaptık Coşkun'um. Sonra hangi
1: Vay
0: türküden?
1: Gözünü Sevdiğimin Dünyası, Mulis Akarsu'nun çok sevdiğim türkülerinden biri. Gerçi Akarsu'nun ben türkülerini ayıramıyorum birbirinden ama bugüne bu denk geldi. Girişine de ona özgü bir açış
0: Açılış yaptık.
1: yaptık. Muhabbete başladık.
0: Yani burada şeyi de sormak istiyorum sana aslında. Şimdi Veysel'in de benim büyük dedem Aziz Üstün'ün de Mulis Akarsu'nun da sözler farklı ama yapı aynı.
1: Melodiler aynı.
0: Melodiler aynı. Belki aralarda hani ölçüler fazlalaşıyor, eksiliyor. Mesela biz söylerken ben aman amanları hep uzatmaya yeltendim. Sen orada orijinali tabii
1: Evet.
0: sadık kalarak orada
1: Aynen.
0: geçtim. Bu zaman zaman bana da çok soruluyor. Ya işte o ona benzer, bu buna benzer. Yani Sivas, sen net kuliste sorduğuna çok güzel bir cevap verdin. Bu Sivas yöresinin...
1: Ferman'ım bu hikaye aslında şöyle. Sadece böyle yöre değil de yani şimdi aslında halk müziğinin
0: Ha yok,
1: hani
0: bu parça özünde sordum
1: evet.
0: ama ne olur
1: Tabii, bu parça
0: genelinde
1: özelinde
0: bir
1: şöyle.
0: açıkla
1: Tabii
0: yani.
1: ki yani hani o benim sonuçta söylediğin 3 ozan da Sivas yöresine ait
0: Evet.
1: aşıktı. O yüzden şimdi ama tabii bu tesadüf değil yani. Çünkü aslında söze giydirdikleri bir gömlek bu. Yani yine dedik ya biz bütün muhabbetlerimizde bu şeyi deviriyoruz böyle sürekli bu sohbeti. Asıl olan sözdür halk müziğinde. Her zaman hikayedir asıl olan. O melodiler böyle bestelenmiş, bu söze nasıl bir beste yapsak olur hani denilerek yola çıkılmış şeyler değil. İrticalen olan şeyler bu. Ve tabii ki dönemsel olarak böyle birbirleriyle etkileşen aşıklar bunlar. Ve
0: Birlikte gezmişler,
1: tabii
0: birlikte.
1: haliyle yani o melodiler o coğrafyada, o yakın alanda kulaktan kulağa birçok, belki bizim de bilmediğimiz birçok sözün üstündedir aynı zamanda bu gömlekler
0: Hı
1: yani.
0: hı.
1: Hani bu hikayeye biraz böyle bakmak lazım. Bu Vay Gözünü Sevdiğimin Dünyası buna çok güzel örneklerden biri. Neredeyse birebir
0: Birebir, evet.
1: melodi dönüyor ama sözler işte birisi Aşık Veysel'in, birisi Mulis Akarsu'nun,
0: Evet.
1: birisi
0: Aziz
1: nedenin?
0: Üstün'ün.
1: Aziz Üstün'ün. Yani bu aslında çok var olan bir durum.
0: Hı.
1: Bu halk müziğinin doğası gereği geleneksel olmasıyla ilişkili bir şey bu. Bu da bunun en güzel örneklerinden birisi.
0: Evet. Bundan sonra o zaman yine ben bir ters köşe
1: Haydi.
0: yapayım ve İngilizce bir parça ama bu aslında Manga'nın bir parçası. Bunun ismi de Fly to Stay Alive. Bu parça özünde sana bir sır vereyim, aramızda kalsın
1: Haydi.
0: izleyenler. Bu bizim Eurovision'a hazırladığımız o TRT bizden 3 parça istemişti. Bu parça da o listede olan parçalardan bir tanesiydi. Fakat sözleri, yapısı tamamen bambaşkaydı
1: Başka.
0: sonra aldık biz bunu işte bu parça haline getirdik. Hepsinin bir yerinin, bir zamanının olacağını
1: Tabii, kesinlikle öyle.
0: düşündüğümüzden sonra yerini buldu diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Zaten hani bazı eserlerin vakti zamanı gelince kendini
0: Kesinlikle.
1: duyuruyor.
0: Aynen
1: Bizim
0: öyle.
1: dışımızda bir durumu yani
0: Aynen
1: o.
0: öyle. Şimdi yine yeri geldi. O zaman bir o
1: Haydi.
0: parçayı çalalım.
1: Haydi bakalım.
0: Yine senden
1: Ben yine
0: ilk kez
1: minik
0: Fly to Stay Alive kopuz versiyonu olarak
1: Haydi bakalım ne kadar
0: kopuzuna kuvvet.
1: tırmalayacağız.
0: Hadi başlayalım.

0: Yine
1: Güzel oldu.
0: güzel, enteresan. Teşekkür ederiz. Ben yani
1: Eyvallah.
0: manga adına teşekkür ederim. Ya bu parçaların böyle farklı versiyonların olması özellikle hibrit diyelim hadi bak. O kelime
1: Evet.
0: hoşuma gitti. O
1: Tam aslında bu
0: hibritleşmesi.
1: yapı,
0: Evet.
1: evet tam bu yapının işleyiş biçiminde hibrit çok güzel oluyor.
0: Uyuyor.
1: Yani ben hani tabii şarkının aslı sınırları çizgileri içerisinde böyle ufak ufak sana işte üstatlara
0: Evet ama güzel
1: dokunuyorum
0: renk
1: ama
0: oluyor.
1: eyvallah.
0: Ne çalalım şimdi?
1: Vallahi ne yapalım? Derviş Ali'den bir deyiş var önümde.
0: Hı.
1: Gönül gel seninle muhabbet edelim.
0: Çok güzel sözler
1: Parayı
0: ya.
1: kimseye alma. Ya benim kimim var kime yalvarayım diyor. Kaldır kalbindeki karayı diye. Yani inanılmaz bir öğüt, bir nasihat. Zaten çoğu öyle. Derviş Ali de bunun en güzel
0: En
1: örneklerinden
0: güzel
1: birini
0: örneklerden
1: bize
0: bir
1: emanet
0: tanesi.
1: etmiş. Emanet etmiş. O yüzden ona layık olmaya çalışacağız.
0: İnşallah. Tamam, o zaman hadi çalalım.

0: Ya Coşkun, bunun sözleri gerçekten, yani her
1: Evet.
0: satırını al, oku, onun üzerine başka bir şarkı yap.
1: Tabii, her sözü bir aslında bir başlık ve işlenecek, böyle üzerine tefekkür edilecek başka bir aleme götürüyor. Yani zaten Anadolu ariflerin diyarı ve işte hangisinde uğrasak böyle bir söz bin nasihat ediyor. Yani
0: Aynen öyle.
1: biz bu deryada işte ancak yani bunların zerresini

0: anlarsak ne kar ne mutlu bize. Yani
1: Aynen
0: o
1: öyle.
0: yüzden zaten bu Türkleri nefesleri heybeden
1: Ne
0: indirmiyoruz.
1: güzel söyledin.
0: Bu programda da zaten hani bu halin içerisinde böyle güzel dağılıyor ve çok güzel bir yere götürüyor bizi.
1: Yorumluyoruz.
0: Evet, yorumluyoruz nacizane. Tabii bunları anlamaya yani çalışmak gerekiyor. Bu sadece böyle söyleyip geçilecek şeyler değil.
1: Evet.
0: Yani anladığımız miktarda da karşıya bir his, bir hal geçiyor çünkü o bir emanet olduğu için hani ona öyle bir bakmamız lazım. Bunlar üzerine tabii konuşacak çok şey var. Yani.
1: Su olmazsa dünyada güzeller solmaz.
0: Evet.
1: Vay. Tabii bunlar o zamanın değil de 60'ların, 70'lerin, 50'lerden sonraki pop rock'la uğraşan babaları da çok etkilemiş.
0: Tabii
1: Bunlardan
0: ki.
1: bir tanesi Barış
0: Barış
1: Manço.
0: Manço.
1: Yani şey olmadı, Barış Manço'yla onun dönemini manevi olarak yaşadık ama öyle bir aynı şehirde olmak gibi bir şansım benim olmadı.
0: Evet, benim de olmadı.
1: Yani onu soluyamadık. Şimdi Gülpembe var.
0: Haydi.
1: Ahmet abinin
0: Bestesi.
1: bestesi. Ahmet abiye de çok selamlar buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Zor, gerçekten zor bir parça. Yani yapısıyla, trafiğiyle hem eğlenceli hem de çok zor bir parça. Bakalım.
0: Bir de biliyorsun yani bu tip böyle kemikleşmiş, iskeletleşmiş şeyleri işlemek daha da artık zor. Hani üzerine çünkü yorumu açık bir yer değil
1: Kesinlikle.
0: artık. O oturmuş yani o olmuş, tamamlanmış.
1: Evet.
0: Halk onu almış, sindirmiş, gönlüne koymuş artık. Yani
1: Bugün biz ama yine biraz
0: biz yine biraz hani ben
1: yorumlayacağız.
0: bunu baştan söyledim ki
1: Başta.
0: hani arada olabilecek
1: Kesinlikle.
0: sürçülisanlar
1: Yine
0: falan.
1: sürçülisan ettikse affola. O zaman Gülpembe.
0: Haydi.

0: Fatmacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin Fatmacığım.
1: Hoş buldum. Hoş buldum.
0: Sevgili seyircilerimiz, bu en sevdiğimiz konuk böyle bir konuk. Çünkü kendi kaşındı ama.
2: Evet.
1: Yani, çok tatlısınız.
0: Kuliste ben Coşkun'la Fatma böyle bir şeyler bakıyorlardı. Ben girdim. Bir anlatsana. Çünkü siz bir prova yaptınız ve bu benim çok hoşuma gitti. Şimdi onun emri vakisini yapacağım.
1: Vallahi. Oho. Ya şöyle, Coşkun şahane bir müzisyen ve...
2: Estağfurullah.
1: Öyle. Ha şimdi. yani çalmayı bildiğini tahmin ediyorum. Ve ben de çok sevdiğim bir türkü o. Dedim ki Coşkun biliyor musun zaten?
0: Ben de çok rahatım bu programda o yüzden.
1: Okey.
0: Zaten
1: biliyordur. Coşkun da öyle karalayınca hemen çalınca... arkadaşlarımız eşlik edince böyle bir acayip bir şey oluverdi. Sen onu istiyor gibisin şu an.
0: Ben onunla mı başlasak acaba? Bir de senin için ne özelliği, ne önemi var? Belli ki bir özelliği, önemi var yani.
1: Babam çok sever bu şarkıyı.
0: Ya çok bizim... selamlar.
2: Evet. Çok selamlarımızı gönderelim.
0: Ben Kuşadası'na tanışmış mıydım? Atmıyorum.
1: Biz de yemeğe geldim.
0: Dolma yemiştik.
1: Ay dur, laf yapı açıyorum, bunu da anlatmam lazım. Kuşadası'nda bir festivalde çalıyoruz. Ve bizim ev oraya çok yakın. Ferman'la sahneden indik. Hatta konuktuk. İskender'in
0: konuktuk,
1: sahnesinde
0: aynen
1: konuktuk.
0: Öyle.
1: İndik. Müzik de çok güzel çalmaya dinledik falan. Sonra Ferman, annem çağırıyor. Yemek yiyelim mi?
2: Bu ne güzel bir davet ya.
1: Evet ve annem...
2: Daha iyisi yok yani.
1: Annem bir yemekler yapmış. Ya evin bahçesi dışarıda şey gibi festival alanı.
0: Çok güzeldi
1: orada.
0: Ya.
1: Ferman'la birlikte eve gittik. Ay yemekler yedik. Sonra festival
0: alanında arkadaşlarımızla
2: yemek yedik. Yemekle arası iyi birinin herhalde kaçırmayacağı bir davet. Artık ben de bekliyorum
1: bir
2: bu daveti.
1: Bir sonrakine. Bu Temmuz'da, Ağustos'ta artık bakarız.
2: Anlaştık.
1: Ayarlarız.
2: Süper.
1: Peki sen yemek yapıyor musun? Dur onu sonra sorayım.
2: Az.
1: Az.
2: Çok az.
1: Yeriz. Okey tamam. Yeriz.
2: Yemekte iyi marifetliyimdir yani o konuda. Evet.
0: Ama ne? Yapmakta değil.
2: Ha, yemekte tabii.
0: Yemekte
2: ki.
0: Ha.
1: Ben
0: ha.
1: Yaparım tabii. Da yerim de ama ben yaparım siz yersiniz. Hiç olmadı.
0: Hepsi ikisi de o yani.
2: İhaleyi arttırıyoruz her şekilde. Ama biz karlıyız bu durumda.
0: Müziğe, ama sonunda bir müziğe bağlarız.
2: Her konuktan böyle bir söz aldıkça tabii.
0: Ha, yemek programına doğru evrileceğiz.
2: Evrileceğiz.
1: Siz onun hakkından gelirsiniz hiç şüphem yok.
0: Ya o zaman onunla başlayalım mı? Ben çünkü çok sevdim. Siz burada doğaçlama yaptınız.
2: Ticaren bir muhabbet olacak o tabii yani.
1: Evet yani orada... provasız bile hatta yani neredeyse.
0: Bir denersek çok güzel olur bence.
2: Deneyelim
0: zaten bu böyle bir program abi.
2: Haydi deneyelim.
1: Hadi deneyelim.

0: Ne oldu ya?
1: Bir şey oldu.
0: Ben hem mutlu oldum hem seni gördüm böyle bir iç çektin. Hüzünlendik. Yani meşk etmek böyle bir şey değil mi?
2: Evet, yani bu irticalen olan muhabbetin yeri hep başkadır ama yani bugün başka bir deneyim oldu. Valla ben de aynı vaziyetteyim. Üçümüzün gözleri böyle parlıyor, böyle yaş dolu.
0: Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ilk kez yine TRT Müzik'te bizim bir programımızda türkü söylemiştin değil mi?
1: Yıllar önce.
0: Yıllar önce depo yönünde diken. O zaman ben şeyi hatırlıyorum, böyle birazcık ya ben hiç söylemedim daha önce türkü diye
1: Hiç söylememiştim.
0: tedirgindin.
1: Yani şey söylememiş. Evde kendi
0: Evde
1: kendime.
0: söyle, kayıt olarak hiç
1: Hiç.
0: Çok güzel söyledi. Bu işte deminki gibi sesi
2: Evet,
0: çok güzel
2: evet.
1: Teşekkür
2: Gidiyor
1: ederim.
2: Muhteşem söylüyor yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl? Şimdi bir türkü daha söyledim. Böyle konserlerde yapıyor musun böyle sürprizler? Gittiğin yerlerde yöreye has vesaire.
1: Çok nadiren oluyor. Yani çünkü benim de sizlerden iyi olmasın, kıymetli olmasın, şahane bir müzisyen arkadaşım var, Emre Merallı. Emre hem keman çalıyor hem de çok güzel keyboard çalıyor. Onunla bazen sahnede, özellikle soundcheck'lerde çok yapıyoruz hatta.
0: Ha.
1: İşte ne bileyim, Sarı Gelin söylüyoruz, işte Ah Bir Ateş Ver, en son onları yaptık diye hatırlıyorum. Bir YouTube çekimi için de yapmıştık bir kanal için. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Çünkü
0: Yapıyorsun.
1: söylemeyi çok seviyorum Ferman. Yani bizim yaptığımız janra belli, evet, ama
0: Evet.
1: onun dışında ya, müzik hayatımın hep tam ortasındaydı. Evde de çok fazla türkü dinlenirdi, Zeki Müren dinlenirdi. Aklına ne gelirse. O yüzden şarkı söylemeyi zaten çok seviyorum. Şarkının ne olduğu, ne tür olduğu önemli değil. Sadece iyi söyleyebiliyor muyum, karşıya geçirebiliyor muyum ve bana hissettikleri

0: Demek değil.
1: Evet, o ruhu yani kesinlikle bence geçiriyor karşıya. Biz bugün bunu
0: Ne
1: hissettik.
0: mutlu bana. Ne mutlu bana. Çok teşekkür
1: Umarım
0: ederim.
1: konserlerinde de belki ileride söyler yani.
2: Söyleyebilir. Soundcheck dışında da.
1: Tabii.
2: O zaman tabii ki bir Fatma Turgut parçası dinleyeceğiz ama ondan önce dilersen o dediğim bildiğimiz kadarıyla bir Gönen türküsü ve böyle o halkın dirayetli duruşuyla ilgili de bir türkü. Biz tabii provalarda birazcık daha böyle hareketlendirdik ama o ruhu da aslında kaybetmediğimizi düşünüyorum. Bakalım seyircimiz ne düşünecek?
0: Evet.
2: Depo yönünde diken
0: Hadi
2: gelin.
0: gidelim.
1: Hadi.

0: kısa ve öz bir depo yönünde diken.
1: Çok güzel oldu
0: Değil mi?
2: valla.
1: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
0: Aslında giderdi de daha da hareketlendirdi. Şimdi türküyü düşünce de insan biraz da ya acaba çok mu hareketli ama gidiyor.
1: Ya
0: Alıyor
1: ritmik yapısından dolayı o ferman.
0: Alıyor
1: Biliyorsun
0: evet.
1: hani o hikaye ama tabii yani asıl olan biliyorsun bütün türkülerde sözün anlattığıdır yani. Oradaki
0: Aynen öyle.
1: müzik orada hikayeyi sadece temsil eder.
0: Temsil eder
1: Onu
0: taşıyor.
1: taşımaya bir vesiledir yani. O yüzden bence söze odaklanıldığı zaman zaten yeterli mesaj var yani.
0: Doğru diyorsun. Evet. Sağ ol, içimizi
1: Eyvallah. O
0: rahatlattın.
1: yüzden panik yok.
0: Panik yok. Coşkuncuğum, bugün Fatmacığımız,
1: Bacığımız, canımız bizim de
0: canımız,
1: oldu.
0: arkadaşımız bizimleydi. İyi ki geldin.
1: İyi ki geldin vallahi Fatmacığım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Gönüllere değdin,
2: Kalpten.
1: gönlümüze değdin
0: Kesinlikle.
1: vallahi. Ağzına
2: Ya,
1: sağlık.
2: çok teşekkür ederim gerçekten.
0: Şimdi senin bir parçanla bitirelim istiyoruz. Bu parça neyi anlatıyor? Biz yani hepimiz çok sevmeyiz parçalar anlattın ama belki bir iki cümle.
2: Sözü ve müziği bana ait ve nakaratında diyor ki her şeyi
0: Ben yine duygulandırdım.
1: Ağlamayın.
0: Bilerek yapmıyorum bak bunu. Hayır.
2: Hepimizin kırgın olduğu, yorgun olduğu aşk hikayelerinden mütevellit. Onun
0: Yani gerçek bir
2: kaynaklı.
0: hikaye.
2: Evet. Benim kuzenim yaşamış.
0: Ha o.
2: Hayır, ben yaşadım.
0: Tüm aileye selam, tüm aileden özür diliyorum ben.
1: Evet.
2: Yok, hayır. Bizzat ben ya. Onu hani eskiden
0: Anladım.
2: şey yapıyordum. Ben
0: Ha
2: de kuzenim
0: anladım.
2: yapmış. Yok, bizzat ben. Hiç de gocunmuyorum. İşte diyorum ki ben vardım.
0: Ben vardım.
2: Ama diyorum ben.

0: neredeydin gibi.
1: O zaman bak bağlamaya bak şimdi. Tabii. İyi ki Fatma Turgut var. Var.
0: Bak.
1: Bak.
2: İyi ki
1: bak,
2: var. Bak. İyi ki biz var. De.
1: Biz de iyi ki varız. Sertan biz Murat de. İyi ki var.
2: İyi ki varlar.
1: Ve İstanbul Düet Trio bu bölümlük Fatma Turgut ve ben vardım da birazdan sona doğru gitmeye başlıyor.
0: Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Eline, ağzına sağlık. Senin de eline, ağzına sağlık. Bugün herkes çaldı söyledi.
2: Evet. Tam bir muhabbet denemeler oldu.
0: Aa, evet, ne güzel oldu. Bunu hep yapalım.
2: Olur.
1: Seve seve.
0: Gerçekten tüm kalbimle, tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Sağlık. Ne zamandır da görüşmüyorduk. Çok iyi oldu.
1: Harika. Harika. Sağ ol Fatmacığım. Teşekkür ederiz.
0: Siz de.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Ama
1: oturttunuz
0: yani
1: beni, çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Canım. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım Üzgünüm muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri.
1: Gara Zeynep Mafyan, Zeynep sözleri. Tarım.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun
1: Tabii
0: valla.
1: ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye? Hayat
0: Hangimiz öyle
1: yordu.
0: okuyor ki?
1: Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere
0: Tabii.
1: anlatıyor ki, yani her cümle ayrı bir hikaye. İçinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki o duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaşlandıkça daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: daha bir yaşıyorsun. O zaman
0: Ya.
1: bir de korku var bende. Yani Garo abi, stüdyoya
0: Ya, değil
1: giriyoruz.
0: mi?
1: Başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat
0: Tabii.
1: çalıştım ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni
0: Sanatçının.
1: hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var.
0: Tabii.
1: Işıkları da kapattırırdı. O
0: Tabii.
1: titreme geçiyordu o
0: Tabii.
1: zaman. Sonra da dinleme şansın yok. Tamam,
0: Ya.
1: bitti. Tamam.
0: O psikolojiyi çok iyi biliyorlar. O
1: Çok.
0: Gar abi de çok iyi biliyor.
1: Çok
0: Gar
1: rahat
0: abi çok
1: çalıştım.
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Gar abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun.
1: Zeynep'le
0: Zeynep'le çok
1: ya,
0: sık karşılaşıyoruz sürekli.
1: anlatabilir miyim
0: Gar
1: şimdi? Şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: abi. Çok pis.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık, ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş meğerse. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum
0: Değil
1: kendimi.
0: mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
0: Kaç sene
1: çalışıyorum.
0: geçti? 32 sene
1: Garo
0: geçmiş.
1: abim,
0: 32
1: Zeynep,
0: yıl.
1: Aysel Gürel, Seda
0: Aysel'cim.
1: Akay, haklarını
0: Vay,
1: ödeyemem
0: vay canım
1: onların.
0: benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
1: Var ya,
0: Biz seni sahnede zor tutuyoruz. Tabii
1: cilveli
0: yani
1: şarkı.
0: bizi ilk defa seyredenler, gerçi 90'lar sahnesinde bir araya geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil.
1: Hayır, şu
0: Muhteşem bir
1: anda
0: enerjin
1: çok
0: var.
1: kibar oturuyorum ya. Bir
0: Evet, değil mi?
1: tuhaf
0: Sen de
1: geldim
0: alışkın değilsin. Seni bıraksak
1: kendime.
0: burada tabii ki yani dolaşırsın. Ya
1: Çok çok
0: enerjin.
1: fena. İyi ki bırakmadınız ya. Böyle iyi.
0: Böyle güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek
1: O
0: enerjiyle.
1: zaman haydi gel,
0: Şefim.
1: kolay kolay. Aysel Gürel'e
0: Aysel Gürel.
1: sevgiyle, özlemle.
0: Canım benim.

0: Helal.
1: Muhteşem bir
0: Ellerinize
1: enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak, ben seni tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Jale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna ya tabii. Da şey tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi ama... bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik
1: bugün,
0: yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın İlk. Dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 7-8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin bazen
1: maşallah
0: 10
1: ya.
0: Bin. Yani tabii. Her peki. Gün bunu yapıyorum mesela. Çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah. 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi? Daha güzel.
0: Yok yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata yaşa. Bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan böyle birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi. Hiç çekinmeden, hiç
1: yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ya, ifade etmen lazım. Be. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim...
1: Ben de seviyorum. Şu şunlar kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum. Hoşuma
0: değilim.
1: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde seni çok seven hayranlarım tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu. Evet. Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım. Yani söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla ama tek sahnelerinde
1: söylüyor.
0: Kabul etmiyoruz
1: Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
1: Ama şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
0: çok
1: bundan
0: önemli.
1: Mahrum
0: evet.
1: Aslında
0: yine
1: güzel
0: Zeynep
1: şarkıdan.
0: Yine Zeynep Talu, Garo Mafyan şarkısı.
1: İkili yine, tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya,
1: dair abi, şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan yani, bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Dar abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Aynen yani öyle. Sesimin tınısı, ses seyine, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'cığım. Müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a da selamlar
1: söylüyorum.
0: Olsun.
1: Sevgiler,
0: kaç,
1: selamlar
0: 33
1: olsun.
0: Sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim? Hakan
1: Şefimiz ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın çok, çok güzel şarkıları şarkı var. Ya. Çok tatlı evet Kenan ya. İyi ki bu şarkıları Kenan yazmışsın. Ya. Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı. Sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözü.
1: Rahmetle, sevgi ve özlemle.
0: Ben bayılıyorum yani. Müthiş. Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarı taşırmaları, insanlara duyurmaları, ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. Şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. Değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan yani, olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle değil biraz mi? Şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren çok. Bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
1: Düşünsene.
0: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de bambaşka bir şey tınladığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu evet. Öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir. Çok. Kaç yıl devirdi? 40 yıl devirdi? 45 yıl devirdi?
1: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
0: Onlardan bir tanesi. Çok severim ben ya. Bunu bir 15-20 yıldır çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam tabii. Oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğin gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkıda
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki. Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat. Şehrocuğum. Canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: İnanılmaz.
1: en
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkı
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağlan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi
0: Aa, değil mi?
1: gönderiyoruz.
0: Tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda'cığım.
1: yorumlayamam ama ben hani Jale tadında
0: Estağ, olur
1: naçizane kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana...
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: Süpersin ya. Vallahi bayılıyorum
1: ya
0: enerjine.
1: Biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne
0: Ya
1: alışkanlığı
0: süper.
1: böyle paldır küldür girmiş olabilirim
0: Vallahi
1: yerlerinde.
0: Bugün oturduğun yerde şarkı söylemem bile muhteşem. Yani mucize benim
1: mucize
0: için.
1: Yani.
0: Mucize
1: yani. Bu
0: Mümkün
1: şarkıda
0: değil seni gibi
1: düşünebiliyor
0: tutamaz
1: musun
0: burada.
1: beni?
0: Kıpır kıpırdık şu anda. Burada böyle dolanıyorduk. Cehaleye tutamayız. Yani çok
1: Vallahi.
0: Muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Vallahi. Bazı solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesin
1: çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür
0: Vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım
0: Bazen
1: arkadaş.
0: Bazen işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Gerçi oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. Kaç,
1: Bin
0: 30
1: şükür
0: sene geçti.
1: Ya evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın
0: İnşallah
1: yani.
0: İnşallah
1: çok
0: güzel
1: keyif
0: zamanlarımız
1: alıyorum.
0: Olsun beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: yani,
1: alıyorum inan.
0: Senle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun
1: canım.
0: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim.
1: Çok teşekkür
0: yanında.
1: Ediyorum. Canım arkadaş.
0: TRT Müzik ekranlarında Ümit Şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
1: evet,
0: ki elimizde.
1: Evet bu akşam Kenan'dan.
0: Ben de vokal yaparım.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
0: Nakaratına eşlik ederim.
1: Yani, tamam.
0: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
1: Peki tamam.
0: Ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor. Başka
1: coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin coşmalarını.
1: Vallahi en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni sahnedeyken de.
1: Ya çok eğleniyoruz ya.
0: Şimdi çok değerli bir sözleri, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne
1: Ozan,
0: güzel eserler yazdı. Ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yıl devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yılı rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündüz Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler ve
0: şarkı ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ekranı başında bizleri izleyen değerli TRT müzik severler. Yine sizinle güzel programda beraberiz. Bugün her zamanki gibi bende biraz daha farklı bir heyecan var. Çünkü tekrar söylüyorum, herkes okur, herkes söyler ama üretmek, yazmak her babaydın kârı değil. Çağımızın en iyi ozanlarından, bunu ben iltifat metiği anlamında söylemiyorum, en iyi üretenlerinden, en iyi seslerinden çok kıymetli Aşık Maksut Feryadi hocam bugün burada. Hocam, hürmetle saygılar sunuyorum.
1: Saygı, hürmetle.
0: Şeref verdiniz, lütfettiniz, geldiniz. Ben TRT adına da çok teşekkür ediyorum. Önce sizi bir tanıyalım hocam, ondan sonra böyle heyecanla türkülerinizi bekliyoruz. Buyurun hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saygı, hürmet benden. Programınız hayırlı uğurlu olsun, uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yürekten alkışlıyorum bu muhteşem ekibi.
0: Evet, orkestrama alkışlar gelsin hocam, doğru söylüyorsunuz.
1: Sağ olsunlar. Çok yürekten, çok candan, çok değerli bir üstadın, Karacaoğlan atamızın, üstadımızın bir eserini yorumladınız. Sesinize, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bunları sizden duymak.
1: Efendim ben Aşık Maksut Koca, mahlas olarak Aşık Maksut Feryadi olarak bilinir. Kars Arpa Çaytaşdere köyü doğumluyum. Tabiri caizse beşikten bugüne kadar sanatla, aşıklık sanatına sevdalı olarak gelen bir kardeşinizim. Bu anlamda da sanatsal çalışmalarım devam ediyor. Bir kum tanesi atalarımızın bıraktığı bu mirasın üzerine bir kum tanesi bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çünkü sürekli tüketmek doğru değil, tüketimin yanında da üretmek lazım. Gelenek deyince bir sonra gelen, bir önce gelene ek anlamındadır. Gelenek böyle yaşar. Biz de üstadlarımızın bize, Dede Korkut Ata'nın miras bıraktığı bu kutsal sanatı, geleneği hem onları yad ederek hem de günümüzde kendimizden de mümkün mertebe üzerine üretip koyarak gelecek nesile aktarmamız lazım. Onun mücadelesini veriyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu kıymetli davetiniz için. Çok
0: sağ olun. Şeref verdiniz hocam. Seyircilerimiz bekliyorlar. Sizden bir eser alalım.
1: Peki bir divan okuyacağım.
0: Başım üstüne.
1: Yöresel, Kars yöresi ve Azerbaycan, işte Kafkasya bölgesi. Mereke divanı derler. Mereke toplum, cemaat anlamındadır. Bir mereke divanı okuyayım. Sözleri Üstad Hasta Hasan'dan olacak. Tüm dostlarımıza armağan ederim.
0: Buyurun hocam.
1: Bunlar da günümüzde çok fazla okunmadığı için kayıp olmasın diye bunları da yad etmemiz lazım.

0: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Mest ettiniz ya.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hayır, eserin sözlerini dilerken naçizane hastanın halinden hastalanlar ya.
1: Eyvallah.
0: Herkes kendine göre
1: eyvallah
0: bir şeyler alır ama icranız da çok güzel. Ağzınıza yüreğinize çok beğendim.
1: Çok teşekkür hocam. Ediyorum. Çok sağ olun.
0: Maksud hocam sizi dinlemeyeceğim. Şöyle dinlemeyeceğim. Normalde divandan sonra ben okuyacaktım ama o kadar keyif aldım ki Allah şahit.
1: Karşılıklı okuyalım.
0: Hocam
1: ya,
0: bir ben bir tane de sizden rica edeceğim ondan sonra.
1: Peki, başım üstüne.
0: Başınız var olsun.

0: Hocam kaleminize sağlık, parmağınıza sağlık. Ne güzel
1: teşekkür
0: söz.
1: Ediyorum. Teşekkür
0: Eflatun ederim. Lokman da gerçekten ölüme çareyi o ya, kadar hekimlik.
1: Öyle. Onun için insan olmak lazım. Yani gittikten sonra hepimiz kimse bu dünyaya sahip olmadı, olmayacak da. Hepimiz faniyiz. Ama o gittiğin zaman arkandan güzel anılmak çok önemlidir. O yüzden insan olmak lazım. Bunun farkında olup insan olmak lazım.
0: Diz çökmeyen pehlivan da yok ölümün karşısında hocam.
1: İşte onu diyorum.
0: Hocam çok
1: bana vuslat günü ecel önünde diz çökmeyen bir pehlivan gösterim var mı? Yok.
0: Ölmüşlerinize rağmen olamaz. Mükemmel bir eser.
1: Sağ olun. Çok, çok güzel teşekkür okudunuz. Ediyorum.
0: Ben de bir sandığım

0: melodiler, sözler hani duygu insanı biraz da sizin dediğiniz gibi yazmak her babayiğidin kârı değil. Bir bakıyoruz artık tarz olarak diğer tarz müzikteki dostlarımız da üretim yok, aşk yok, gurbet yok, hasret yok, irtibat yok. Yani insanlar biraz duygusuzlaştı.
1: Duygu yok.
0: Aynen öyle. Onun için ben dün de anlattım. Arif Sağ hocama dedim ki, hocam dedim, Trakya'da niye uzun hava yok? Dedi, o da dert biraz olduğu için. Hocam, hiç ara vermeden sizden şöyle iki tane üst üste güzel türkü rica edeyim.
2: Sesine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ne kadar güzel. Ya, o kadar duymak... güzel okuyorsun ki yemin ediyorum saatlerce oturup
0: hocam,
2: sesi dinlerim.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Gönlüne sağlık.
0: Sağ olun hocam. Buyurun hocam.

0: Hocam ağzınıza yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Celal
0: Yarıcı da bunu okumuştu.
1: Evet.
0: Bu arada sizin eserlerinizi Tefe'deki sanatçılar da, çok meşhur sanatçılar da, en son İbo Show'da da okudunuz eserleri.
1: Evet, evet okudular.
0: Kaleminize, yüreğinize sağlık.
1: Çok ben, teşekkür ediyorum. Ben buradan Celal Yarıcı'ya da, diğer sanatçı arkadaşlarımıza da ve tüm aşıklarımıza da selamlarımı gönderiyorum.
0: Aleykümselam hocam. Rahmetli Murat Çobanoğlu'na Allah mekanını cennet etsin.
1: Allah rahmet etsin.
0: Hemşerimiz evet. De aynı zamanda. Tabii, ben tabii, çok tabii. Severdim. Onun bir türküsünü uzun havasını okuyalım isterseniz. Buyur canım.

0: dostlar yanımdan çekilsin de gör o zaman gel.
1: Yüreğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Çobanoğlu da ayrı bir dünyaydı.
1: Rahmetle anıyoruz.
2: Allah mekanını
1: evet,
2: cennet
1: onlar,
2: eylesin.
1: Bizim hakikaten o jenerasyonda çok büyük üstadlar rahmetli oldu. Her biriniz saygıyla rahmetle.
2: Şeref Taşlıoğlu, Murat Çobanoğlu, Reyhani.
1: Yaşar Reyhani, evet bunlar.
2: Hocam mesela. Sabri Şimşekoğlu onlardan önceydi değil mi?
1: Soraydı, yok. Onlardan
2: öyle
1: önce,
2: mi?
1: O aşağı yukarı bizden 1-2 yıl önce. Sabri'nin başlangıcı.
2: Ben davet ettim. Ozanlardan hep not alıyorum, unutuyorum. Bir, Sabri, onun Gurbet diye bir türküsü vardı hocam. Ben onu çok seviyorum ama hiç icra edenden, kimseden istemedim daha. Çok güzel bir türküsü var Gurbet diye.
1: Bilmiyorum vallahi.
2: Hocam buyurun, sizden bir eser daha alalım kıymetli hocam. Bir tane değil, iki tane alalım hocam. Peş peşe alalım.
1: Efendim o zaman bir baba nasihati okuyalım.
2: Başım üstün hocam.
1: Yani ben rahmetli babamın,
2: Allah rahmet eylesin,
1: cümlemizin geçmişlerine, çocukken bana verdiği öğütleri bir kaleme aldım. Babam bana ne anlatmış, ben de onu şiirsel bir ifadeyle dostlarımıza
2: buyurun, ulaştırayım. Buyurun.
1: Baba nasihatı.

0: Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: Cümlemizin geçmişte.
0: Hocam öyle nasihatler, toplumsal nasihatler de var.
1: Efendim aşıkların, ozanların aslında görevi de budur. Sadece türkü, saz çalıp türkü söylemek değildir aşıklık. Aşık sözü ışıktan gelir, yol gösteren, ışık tutan. Dilimizin döndüğünce toplumumuza, insanlarımıza doğruları anlatmamız gerekir. Bunu hoca camide kendi diliyle anlatır, ozan şiirsel ifadeyle anlatır. Dinimizin de emri budur, insanlığın da emri budur. İnsanları doğru yola davet etmek, onlara güzel olanları anlatmak, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetini bilenlere de selam olsun.

0: Hocam çok teşekkür ettik. Çok sağ olun. Olmasınız. Harikasınız. Vallahi harikasınız. Yani makamsal anlamda da diyorum ya, şimdi feyiz almak, tad almak, kimisi yoğurt sever, kimisi süt sever. Ama
1: elbette.
0: Yani baktığımız zaman sanatsal anlamda bir icra olduğu zaman, mesela TRT'yi bu konuda ben ciddi anlamda çok takdir ediyorum. Sayın Zeki hocamız, Sarı Zeki, TRT'nin Allah en iyi hocalarından.
1: Eylesin. Evet.
0: Biz Bosna Estek'te Kadir Topbaş bizi konsere göndermişti. Onda mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Bir eser okudum ben. Tabii salon tıklım tıklım, herkes, gelen bürokratlar, izleyenler. Bizim Sarı Zeki hocamızın yüzü düştü. Hocam her şey güzel, hayır dedi. Küçük bir nüans. Ben beni görüp yüzünü döndürme diye bir eser okudum. Oradaki o vurgu, ben beni görüp, onun beni görüp yüz, oradaki o nüanstan, hocam dedim bundan ne olur? Dedi ki TRT'nin en büyük farkı, küçük bir nüans, sen değiştir, o değiştirsin, o değiştirsin, türkü oldu arabesk.
1: Aynen
0: o konuda
1: öyle. Evet.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Çok da güzel icra ettiniz hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın sevgili Ercan Bey. Çok sağ ol.
0: Siz de sağ olun. Kıymet hocam, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: O şeref bana ait. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Tekrar söylüyorum, sizin gibi değerlerin kıymetini bilmek lazım. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, bir türküyle de veda edelim sizlere. Bu haftaki programımız da burada inşallah. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Türkümüzle bitirelim. Buyurun.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

Diskografinin bu yolculuğunda Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar'layız. Funda Arar'ın ilk stüdyo albümü Sevgiler'de 2000 yılında dinleyiciyle buluştu. 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, sözleri Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan, müziği Özhan Eren ve Yücel Erzen imzalı Kaldırımlar oldu.

2002'de Arar'ın çıkarmış olduğu 12 şarkıdan oluşan ikinci solo albümü Alagül'ün çıkış parçası, albümle aynı adı taşıyan Alagül oldu.

Arar'ın 2003 tarihinde yayımlanan 3. solo albümü Sevda Yanığı'nda 12 şarkı yer aldı. Albümün çıkış parçası albüme ismini veren Sevda Yanığı adlı şarkı oldu.

sanatçının 2006 tarihinde yayımlanan 4. solo albümü Sondan Soldu. Bu albümün çıkış parçası olarak Karartma Günleri adlı parça seçilirken albümde 12 şarkı yer aldı.

2008 tarihinde yayınlanan ve ikisi enstrümantal 16 klasik Türk müziği eserinin yer aldığı Türk sanat müziği albümü Rüya'nın ardından 2009 tarihinde çıkartmış olduğu 7. stüdyo albümü Zamanın Eli dinleyiciyle buluştu. 13 şarkıdan oluşan albümün çıkış parçası sözleri Burcu Tatlıses'e, müziği Fabio Taşel'e ait Senden Öğrendim oldu.

0: senden öğrendim.
1: Aşkın Masum Çocukları adlı Funda Arar'ın 2011 tarihinde çıkartmış olduğu 8. stüdyo albümünde Aşkın Bana Değdi Değeli şarkısının farklı bir versiyonuyla birlikte 13 şarkı yer aldı. Çıkış parçası sözleri ve müziği Febio Taşel'e ait Sen ve Ben isimli şarkı oldu.

Sinan'ın 2012 yılında yayımlanan ve 10 şarkıdan oluşan 9. stüdyo albümü Sessiz Sinema'nın çıkış şarkısı, sözleri Yıldız Tilbe'ye, müziği ise Fabio Taşel'e ait olan ve albüme de adını veren Sessiz Sinema.

Fazıl Arar'ın 10. stüdyo albümü olan Hoş Geldin, 2015'te dinleyiciyle buluştu. Sezen Aksu ve Uzay Hepar'a imzalı Onursuz Olmasın aşk şarkısının farklı bir versiyonuyla birlikte 13 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası, sözleri Gülay Çoban'a, müziği Fabio Taşel'e ait olan Hayatın Hesabı isimli şarkı oldu.

2017 yılında yayımlanan 11. stüdyo albümü Aşk Hikayesi'nde 13 şarkı yer alırken, albümün çıkış parçası sözleri Günay Çoban'a, müziği Fabio Taşel'e ait olan Düşman Gibi şarkısı oldu.

Eski. Sanatçının 2018 tarihinde yayımlanan 12. stüdyo albümü olup albümde 11 şarkı yer aldı. Çıkış parçası sözü ve müziği APO imzalı Sor adlı şarkı oldu.

Sanatçının 2020 tarihinde yayımlanan Doldur Yüreğimi adlı maxi single albümünde 4 şarkı yer aldı. Albümle aynı adı taşıyan Doldur Yüreğimi şarkısının sözleri Leyli Erol, müziği Hakan Erol'a ait olurken parçanın adaptasyonunu Sinan Akçıl yaptı.

2022 yılında sözü ve müziği Kubilay Karça'ya ait Virane Gönlüm teklisini piyasaya süren sanatçı, aynı yıl Boşver isimli toplama albümünü yayınladı. 5 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası, sözü ve müziği Gülnur Badakal imzalı Boşver oldu.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Aynen.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey,
1: Ya efendim, ne
0: yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini
1: Yani.
0: efendim, o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan,
1: girer girmez
0: evet,
1: araya sıkıştırıvermiş hemen Uşak.
0: burada da Uşak gösterir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu,
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Nedir yani? Yani yapmak istediğin gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rab.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala açık.
0: hala o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum.
1: olmasın
0: Ama
1: efendim? Niye olmasın efendim?
0: ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke.
1: Ah.
0: Hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya. Böyle de bir
0: Ama
1: ruh hali.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün
1: Evet,
0: değil.
1: evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar, hem inler, giriyeyi

0: ağır oldukça
1: Ya.
0: ben diye Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Sözde Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir
0: Ya.
1: emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor efendim.
1: ama bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Ya.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet.
0: bizden bu
1: Dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani. O hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle acaba?
1: Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani, Allahu alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy, oy, oy, oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak, nasıl olurmuş.
0: samimiyetin
1: Evet, ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin
0: Ya
1: doruğunu bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba dinle ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ediyorum, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok
1: lisanın
0: iyi
1: ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri öyle icra etmiş.
0: müthiş.
1: Yani. Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Böyle
0: beraber
1: tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi. Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: bizim öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve Nerkiz Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Ya.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Yani ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel
1: Evet,
0: şeyler
1: evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii.
0: Yaptığı
1: Tabii.
0: işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiş.
1: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere.
0: Evet,
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: kalpten kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme, ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler ortaya çıktı. Onları tekrar notaya alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Ya, o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var
1: seyredecekler,
0: ki eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil evet. Mi?
0: Anlaşılmazsa öyle oluyor. Evet bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar evet. Asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.

0: Bugün yine sizlerle siyah beyaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi hep beraber o unutulmaz, o güzel günlere ışınlanalım. Neydi o şarkı? Başlıyor. Bu şarkı 98 yılına ait bir şarkı. İlk kez Zeynep Dizdar'ın yorumuyla tanımıştık bu şarkıyı, Vazgeç Gönül. İntrosu beni çok etkileyen şarkılardan biridir. Öyle ki ilk sezonumuzda şarkıyı ben de seslendirmiştim. Yeni sezonda da değerli arkadaşlarım enstrümantal olarak icra ettiler şarkıyı. Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait.
1: Senin de söylediğin gibi biz niye ısrarla buna enstrümantal yapmak istedik? Gerçekten introsu inanılmaz akılda kalan bir intro. Evet, Ümit Sayın'ın imzası var. Böyle Ümit Sayın şarkılarında birbirine benzeyen melodiler var. Bu tam olarak öyle bir şey. Seve seve böyle. Çok seve seve çaldığımız şarkılardan bir tanesi.
0: Hadi o zaman.

Nilüfer'in çok sevdiğim şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Haram Geceler diyeceğiz. Hala programlarımda çıkış şarkısı olarak söylüyorum bu şarkıyı. Bu şarkının söz ve bestesi Adnan Ergil'e ait. 92 yılından bir şarkı bu. 92 yılına uzanacağız. Düzenlemesi Onla Tunca'ya ait. Şimdi bir de bizden dinleyeceksiniz bakalım. Haram Geceler.

0: Hadi hep birlikte bir Karadeniz'e uğrayalım, ne dersiniz? Peki Karadeniz'e uğrayıp da Kazım Koyuncu'ya uğramasak olur mu? Olmaz. Birazdan Özgür Pazarlı'dan Denizde Karartı Var dinleyeceğiz. Bu türkünün söz ve müziği anonim.
1: Karadeniz müziğinde Kazım Koyuncu'yu gerçekten anmamak olmaz. Ekipte de Karadenizliler var. Ben de bir Laz olarak. Genel olarak Karadeniz insanı için böyle hırçın, sert falan durumu vardır ya. Şarkının özüne, temeline indiğinde, baktığında şarkı aksine çok naif bir şarkı. Denizde karartı var, bu gelen kayıp mıdır? Ben özledim yârimi.
0: Ağlasam ayıp midir?
1: Bu naiflik hani burada, hırçınlık, sertlik nerede?
0: Evet, yani yumuşacık. Normalde biraz sinirlisiniz ama Karadenizli olarak. Öyle damar, tanıyoruz ya da.
1: Ya bir Karadeniz damarı durumu var, yok
0: evet,
1: değil.
0: Ama bu türkülerinizde çok naif yansıyor. Ya, yani türkülerde böyle değil, bildiğim kadarıyla.
1: Ya bunun coğrafyayla çok ilgisi var. Dağ, tepe, Karadeniz'in o işte biliyorsun.
0: Mutlaka.
1: O sert bir deniz yani Karadeniz. Denizde karartı varı da ekstra seçmemizin sebebi biraz da babam özellikle istedi. Babam bizim sıkı dinleyicimiz biliyorsunuz.
0: Evet biliyorum. Kendisine sevgiler, selamlar, ellerinden öpüyoruz.
1: Şimdi Karadeniz müziği deyince akla ne geliyor peki ilk önce?
0: Kemençe geliyor, tulum geliyor.
1: Tulumdur, kemençedir. Şimdi bizim enstrümanlara, sazlara baktığımızda bizde bir keman var. Dışarıdan baktığımızda bu işi nasıl kıvıracağız diye düşünüyorsunuz belki ama bizim Halil'in başka maharetleri var. Bu kemanı nasıl tınlatacağız? Bir küçük bize duyursan şöyle tatlı tatlı. Neye dönüşebilir?
2: Bravo.
0: Bravo.
1: Hadi şarkıyı yapalım bakalım.
0: Denizde karartı var.

Şimdi sırada Zuhal Olcay'dan dinlediğimiz bir şarkı var. Yalnızlığım. Sözleri Mehmet Teoman'a, bestesi ise Vedat Sakman'a ait bir şarkı. Düzenlemesi de Osman İşmen. Osman İşmen'in de hayatımda önemli bir yeri vardır. İlk müzik hayatına başladığım dönemlerde şan dersi almam gerektiği söylenmişti. Beni şan hocamla tanıştıran, ona yönlendiren isimdir Osman İşmen. Haydi hazırsak beraber yalnızlığım diyelim.

yakın zamanda kaybettiğimiz usta bir isimden bir şarkı seslendireceğiz şimdi. Değerli İlhan Şeşen. Grup Gündoğarken'in en sevilen, en bilinen şarkılarından biri bu. Sen Benim Şarkılarımsın. Söz ve müziği usta müzisyen İlhan Şeşen'e ait. Hem yorumuyla hem de naif kişiliğiyle, amca lakabıyla hayatlarımıza çok önemli bir yer oluşturmuştu İlhan Şeşen. Ayrıca bu şarkı birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Ajda Pekkan, Ayten Altman gibi isimler. Hadi bir de biz seslendirelim.

programımızın olmazsa olmazlarından Yıldız Tilbe besteleri. Şimdi yine Yıldız Tilbe'den bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Aşk laftan anlamaz ki. Şarkı zaten kendini ismiyle anlatıyor. Fazla söze gerek yok. Hazırsanız başlayalım.

Bu şarkı nostalji deyince ilk aklıma gelen şarkılar arasında. Kimler geldi, kimler geçti? Süperstar Ajda Pekkan'ın 1973 yılında çıkarmış olduğu Hoş Görsen albümünden sözleri Fikret Şeneş'e ait. Ben de sizler için yeniden seslendireceğim şimdi.

0: Sırada içimizi kıpır kıpır ettiren bir türkü var. Hey gidi koca dünya diyeceğiz. Müziği Orhan Gencebay'a ait bir eser bu.
1: Tabii Orhan Gencebay deyince Sezen bağlama hemen aklımıza geliyor. Bu şarkıda da birazcık türkünün o asıl havasını yaşatmak için güzel aranjeler yaptık ben. Biraz böyle kaslakla, kaşık havası gibi bir giriş yapacağım. Daha sonra da yetenekli müzisyen arkadaşımız Halil bağlamayla eşlik edecek. Biz provalarda çok keyif aldık bunu çalışırken. Eminim şimdi bizi dinleyenler de yerlerinde kıpır kıpır olacaktır.
0: O zaman oynamaya hazır mıyız? Hey gidi koca dünya.

Efendim programımız sona eriyor. Bizler çok keyif aldık. Umuyoruz sizler de bizlerle olmaktan keyif almışsınızdır. Sizlere değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Bu bölümde bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
1: önde. 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, dinleyicileri, sizler ekranlarınızın başına, bizler gönüllerinize hoş geldik, sefa geldik. İyi ki geldik. Müzik yolcularında bu hafta neler var Mineciğim?
1: Bavulumuzda yine harika şarkılarla geldik. Yolculuğumuz uzun, yolculuğumuzda da bazen hüzünleneceğiz, bazen neşeleneceğiz, bazen uzak diyarlara gideceğiz. Ama en önemlisi müziğin o birleştirici gücüyle birlikte harika bir yolculuk olacak.
0: Türk müziğinde yine çığır açan şahane bir gönül. Yıldırım Gürses'in şarkıları var bugün ve hangi birini çalabileceğimizi şaşırdık gerçekten. Program süresine neleri sığdıracağımız ama inanın en güzellerini sizler için icra etmek için canla başla güzel bir hazırlık yaptık. İlk şarkı çocukların özellikle bir isteği oluyor. Hep tabii yetişkinler için bir şeyler çalıyoruz ama çocuklarla harika projeler oluyor. Çünkü onlar evet, severse bu iş yaşayacak. Türk çocuğunun şarkısı diyeceğiz Yıldırım Gürses'in.
1: Çok da önemli bir beste bence.
0: İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim diyeceğiz. Ama bunu özellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da söylerse ekran başındaki, biz de gönlümüzde daha fazla çiçekler açacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Bence sadece çocuklar değil, her Türk'ün gönülden söylediği güzel bir marş gerçekten. Saygı ve rahmetle anıyoruz Yıldırım Gürses'i.
1: Gerçekten öyle.
0: Türk müziğine öyle güzel eserler kazandırmış ki hepsi birbirinden güzel ve özel şarkılar. Gerçekten sevgili

Rahmet'in de dediği gibi programda seçerken zorlandık ama en çok gönülden dilediğimiz şey şuydu: sizler de bizlere eşlik edin ve yine aslında gelen isteklerimizden de bu güzel eser, sıradaki söyleyeceğimiz eser, dilerseniz hep

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Eminim yine bizlerle birlikte eşlik edip o mevsimlerin arasında hüzün şarkılarını birlikte söylemişizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi Yıldırım Gürses'in gerçekten bütün eserleri çok seviliyor ama sanıyorum şimdi Ahmet'in icra edeceği eser daha da bir sevilir ve enerjisi yüksek bir eser. Son mektup diyecek ama sanıyorum Ahmet'ciğim yine mikrofon karşı tarafta değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi çalarken yine bir yandan onu düşünüyorum. Bir bestekarın en fazla ne kadar hiti olabilir diye. Halk tarafından bu kadar sevilen, bu kadar söylenilen, bu kadar istenilen. Nereden baksanız onlarcasını bulmak mümkün. Ve bu bestekar için çok büyük bir zenginlik.
0: Evet.
1: Son mektupta galiba dediğin gibi en çok sevileni, en çok isteyeni. Biz de isteyenlerimizin asla isteklerini geri çevirmeyeceğiz tabii ki.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bir şartımız var. O güzel seslerinizle, güzel eşliklerinizle şarkılarınızı söyleyip bizlerle paylaştığınız zaman biz de buradan çıkışta onları paylaşmak için can atıyor olacağız. Anla artık, anla beni.
0: Unut bütün geçenleri.
1: Bu son mektup ayıracak diyeceğiz. Ama nasıl olacak? Hep beraber görelim. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Gerçekten bir son mektup olmasın ama ilk mektuplar bence çok hoş olanlar, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi bu kadar güzel bir Nihavend eserin peşine yine bir Nihavend eser ve yine bir Yıldırım Gürses klasiği gelsin efendim. Aşkın bahardı diyelim. Hazır yaz da gelmişken şöyle gönlümüzde baharlar açsın. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Ve aşkım bahardı dedik, mevsimler yaz tutup dedik, son mektup dedik, yalan dünya dedik. Gerçekten birbirinden güzel eserler, tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz efendim Yıldırım Gürses'i. Ve şimdi başka bir değerimiz var sırada. O da kanun sazını dünyaya tanıtan ve gerçekten hem güzel besteleriyle, o güzel tınılarıyla kalplerimizde ayrı bir yer olan Halil Karaduman'a geçeceğiz.
1: Çok bir üstad, nasıl anlatsak, neler söylesek onun sanatsal kişiliğine, espiritüel ve sanatsal duruşuna asla kafi gelmeyecek. Ama iyi ki bu zaman diliminde onu tanıma, onun eserlerinden istifade etme, onun mızrabından feyz alma şansımız oldu. Tüm kanun sazı çalanlar için büyük bir milat.
0: Evet.
1: Şimdi onun bestekar özelliğinin de çok önemli bir yansıması, Rüyalarda Buluşuruz isimli eseri. Yine ekran başındaki kıymetli müzik yolcularıyla birlikte söyleyelim istiyoruz. Duygu

Dolu bir eser. Kalpleri böyle içeri doğru kapatarak yandan kumandayı ya elimize mikrofon yaparak yine bu duygu dolu eseri birlikte söyleyelim dostlar. Rüyalarda buluşuruz diyeceğiz.

0: Bence bu güzel eseri rüyalarda buluşmak isteyen dostlarımız tüm kalbiyle söylemiştir diye düşünüyorum. Hem rüyalarda buluşanlar hem de anılarını hiç unutmayanlar. Her gün yaşadığımız her saniyeyi ben hep öyle diyorum, bavuluma koyuyorum, sonra arada açıp bakıyorum.
1: Ama en kıymetlisi de o anıları hatırlamak. Çünkü düşünsenize o güzel duygular, kalbe dolan o ilk bakışlar unutulup gittiğini. İyi ki anılar var. Hayat sadece iyi anları yaşamak değil de aslında tüm duyguları bir aynı müzik potporisi gibi birlikte yaşamaktan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel anlattın sevgili Ahmet, ama bir de Coşkun Sabah öyle güzel düşünmüş ve bestelemiş ki bu güzel eseri. Her dönemin bazı klasikleri vardır ya.
1: Evet.
0: Bu eser de gerçekten klasikler arasına girmiş bence. Gelin o zaman hep birlikte şöyle bir anılara yolculuk edelim. Anılar diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. İyi ki bu güzel eserler var ve biz de bu güzel eserlerin bir parçası olarak bu yaşam içerisinde o potpourri'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gönlümüze çiçekler açacak bir eserle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sizin eşlikleriniz de olacak değil mi sevgili Mine?
1: Ben oturduğum yerde hep eşlik ediyorum vallahi yanında.
0: Ne mutlu ki bize.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bence yine ekran başı da çok severek söyleyecek bu güzel eseri.
0: En çok istek alan eserlerden birisi oldu
1: evet.
0: Bu da.
1: Evet. Çünkü bence bu güzel eserde klasiklerin arasına girdi gibi değil mi? Sence
0: kesinlikle,
1: de öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir Sezen Aksu klasiği efendim ve Bülent Özdemir'le birlikte yaptığı bu güzel eser. Lale Devri diyeceğiz. Şu biraz gönlümüzde çiçekleri açtıralım ne dersiniz?
0: Güzel eşliğinizle gelsin. Buyurun dostlar.

0: Gönülleriniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten yine çok güzel bir yorumla farklı bir bahçeye gittik diyelim. Bir lale bahçesine gittik. O lalenin arasında gezdik. Bir geçmişe gittik. Bir şimdiki zamana geldik. Ama müziğin o birleştirici gücünün her zaman başka bir boyutta yaşıyoruz, değil mi?
1: Sevgili izleyicilerimizin seslerini tam yine kalbimizin ortasında duyar gibi olduk. Buradan çıkışta zevkle, heyecanla o güzel seslerini dinlemek için can atıyor olacağız. Sanki bu eserle çok özdeşleşen bir Selahattin Altınbaş.
0: Evet.
1: Eseri geliyor şimdi.
0: Güfte'de Turgut Yarkent'e ait.
1: Müthiş bir bileşke yine ve duydum ki unutmuşsun
0: gözlerimin rengini diyeceğiz. Ve yine çok istek almıştı. Haydi gelin o zaman sizler de bana ortak olun. Hep birlikte söyleyelim.

0: Ağzına sağlık, gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ediyorum. Ekran başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın da ağızlarına, gönüllerine sağlık. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi evet. Yine bir muazzam eser, muazzam bir istek var. Ne kadar şanslıyız ki, ne kadar farkında, müzik zevki yüksek dinleyicilerimiz var ki birbirinden güzel isteklerle bugün karşılarında oluyoruz.
1: Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırladık programı. Programımızın en başında da söylemiştik. Tabii ki Sezen Aksu denilince birçok şarkı aslında istek. Ama biz de elimizden geldiğince sizlere hep yayınların içerisinde şöyle minik minik de olsa dinletmek istiyoruz. Ve şimdi yine o güzel eserlerinden bir tanesi var. Beste Zülfü Livaneli, söz Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye ait. Belalım diyeceğiz. Hadi gelin, eşliklerinizi bekliyoruz efendim. Birlikte söyleyelim.

0: Gönüllerinize sağlık. Müzik yolcularının sonuna geldik. Birbirinden güzel şarkılarla birbirinden farklı diyarlara yolculuk ettik. Umut ediyoruz ki bir nebze de olsa gönüllerinizde güzellikler bırakmışızdır.
1: Sevgili dostlar, sizlerle olmak, müziği paylaşmak, hayatı, anıları, notaları, bavul dolusu güzellikleri paylaşmak öylesine kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki sevgili arkadaşlarımızın güzel gönülleri var, iyi ki müzisyenlerimiz var, iyi ki müzik var ve bizim yayınlarımızı sizlere ulaştıran güzel kalplerimiz var. Nicelerinde bu keyifli yolculukta hep bir arada olmak dileğiyle hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz.
0: Dert ortağım diyeceğiz çünkü bu güzel yayında çok çok ortaklıklar ettik.
1: Çok fazla ortaklarımız
0: var. Haydi gelin
1: var.
0: Hep birlikte söyleyelim ve müzik yolcularında veda edelim. Buyurun, dert ortağım benim diyeceğiz.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde...
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Uluğ hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, sevgili abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay!

0: Efendim candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hazırın ve bize ekran başında dinleyenlere buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir Türkü Deryası programında yine candanlıkla hep beraberiz efendim. Sağ olun, şerefler verdiniz. Hamdi Yaşım, misafirimizi davet etmek istiyorum. Diyorum ki Neşe
1: Demir.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Neşe Demir.
1: Ağzına sağlık Neşe'cim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Neşe de Neşe gibi değil mi?
2: Teşekkür evet, ederim abiciğim.
1: Tekrar hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Neşe. Neşe verdin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. O neşe bana ait. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Siz kıymetli misafirlerimizde hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm TRT Müzik izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Ve sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
1: Efendim Neşe Hanım'la ilgili hemen kısa bir bilgi. Hemen aklıma şimdi geldi. Konservatuarı birincilikle bitirmiştin değil mi?
2: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı evet. birincilikle bitirdim.
1: Tebrik ederim.
2: Sonrasında evet. İstanbul Teknik evet. Üniversitesi'ne evet. devam ettim ses eğitimi.
1: Ve hemen
2: teşekkür ederim.
1: Adıyaman'a gidiyoruz. Bu ara arka tarafta çok genç yakışıklı kardeşlerim var. Canımsınız benim. Hoş geldiniz. Hele ki türküleri seviyorsunuz. Hani burada alkış? Ana!
0: Hoş geldiniz.
1: Ali kardeşime de canına teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Ve Adıyaman'a gidiyoruz. Beraber okuyacağız.
0: Hep birlikte okuyoruz, evet.
1: Diyoruz ki, eşarbını yan bağlama.
0: Sizler de eşlik eder misiniz? Haydi bakalım.

0: Kemal. Candan teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Hamdiyeciğim, buyur.
1: Evet, buyurunuz orkestramız.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağlık. Kıymetli almışlarınız için.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Hemen diyorum ki inancımız gereği çok şükürler olsun. Umutsuzluk asla yok. Umutsuzluk asla yoktur. Ne diyoruz? Yine böyle çok zorda olduğumuz zaman, yani tabii ki o duygular farklı. Diyoruz ki ne alarsın, ne alarsın, ama beraber söyleyeceğiz. Bir Erzincan türküsü, rahmet tanıyoruz, aşık daimi ait. Alkışlarınız dua yerine gelsin. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına sağlık.
2: Alkışlarınız Neşe Demir için.
0: Ve kıymetli üstadlar için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selçuk Murat Kızılateş nezdinde tüm kıymetli üstadlara sonsuz teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Harikasın. Neşe'cim seni hiç oturtmuyoruz. Biz de bugün müsaadenizle böyle iki bacı bir araya gelmişken dedik ki bir hatıramız olsun. İkimiz bir düet yapalım.
1: Evet.
2: Uygun olur mu?
0: Çok güzel olur değil mi? Haydi bakalım.
2: Kadın ağzı bir eser seçtik efendim. Zeytinyağlı Yemem Aman diyeceğiz. Kıpır kıpır sizlerin de eşliklerini bekliyoruz. Haydi bakalım.

0: Vay evet. Vay vay.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ kıymetli olun. Alkışlarınız
0: ağzınıza
1: için.
0: Sağlık canım. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve Hazurum, tüm türküleri hepimiz çok seviyoruz. Allah razı olsun, buradan gözlüyorum. Kalbi böyle rahmani okuyorsunuz. Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Var
1: alkışlar
0: olun.
1: Seyircilerimiz evet. için o zaman.
0: Ayrıca şimdi çok sevdiğim, bütün türkülerimi çok seviyorum ama bana en çok etki eden bir Sivas türküsü, bir de Mardin türküsü. Efendime söyleyeyim, bu Mardin türküsü benim çok değerli ağabeyim İzzet Altın Meşe'nin derlediği ve İhsan Öztürk hocanın notaya aldığı güzel bir türkü. Diyoruz ki Sabiha. Ayrıca da bu türküyü tabii ki tüm ekip arkadaşlarımız istediler. Benim de onlara armağanım olsun. Tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
2: Ağzını
1: sağ
2: olun,
1: var olun. Ben de sizleri alkışlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve hemen...
0: Nefesine yüreğine sağlık abicim.
1: Neşe
2: sıra
1: kat.
2: Bende galiba.
0: Haydi bakalım. Alkışlar Neşe Demir için efendim.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyorum efendim.
1: Harikasınız.
0: Evet, şimdi...
1: Çok eğlendik hakikaten. Keyifli bir program oldu değil mi? Keyif aldık mı?
0: Bu ara bir şey hatırlatmak istiyorum. İnşallah haftaya tekrar tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Yerimiz dar olabilir ama gönlümüz çok ferah. Evet.
1: Bekliyoruz efendim. Hem stüdyomuza hem de ekranlarınızın başına. Şimdi
2: Selahattin abi, Hamdiyeciğim. Ben Ardahanlıyım ve biliyorum ki burada stüdyomuzda Ardahanlı misafirlerimiz var değil mi?
0: Evet.
2: Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş gelmişsiniz. Sefalar
2: Ardahan, Kars Iğdır Kadın Meclisi burada. Ve başkanımız Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ teşekkürler olsun. Ama şimdi ben hemşerilerimden vazgeçer miyim ya gözümle? Malatya'da hemşeriler ne var yani?
2: Malatyalılar da burada galiba.
0: Evet.
1: Ben çok gariban kaldım. Bir de beni alkışlayın bari.
0: Sen
1: Ardahan bir taraftan, Malatya bir taraftan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Evet.

0: Harikasınız.
1: Değerli canımsınız. Nacizane bu da benim kendi derlememdir. Behlül Alkan'dan almıştım. Bir Malatya Arguvan türküsüdür. Hele ki böyle bir türküler var diyorum. Evet.
0: Evet, harikasınız. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Selahattin abicim, sen bir veda et istersen. Ben de veda etmek istiyorum izleyenlerimize.
1: Bitti müsaadenle. Mi? Yoksa bir hareketli türkü yola.
0: Son bir eserle bitireceğiz artık.
1: Hadi buyurun. Buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Yeşil Ercisi okuyalım.
0: Yine senin derlemen bir eser.
1: Evet.
0: Evet, haftaya
1: buradan
0: Mehmet...
1: Buradan bana selamlar.
0: Evet, haftaya da Mehmet Demirtaş Üstad'ı ağırlayacağız efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimizi de ekranların başına bekliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Neşeciğim, ayaklarına sağlık senin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz
1: canım.
2: İçin.
1: Çok
2: herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Haftaya her zaman olduğu gibi Arı Stüdyosu'na lütfen Türkü Deryası programına görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
1: önde. 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Sizi bu akşam çok güzel müziklerle kalbimizin en güzel köşesinde ağırlamak istiyoruz. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim hoş geldin.
1: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten.
0: Gerçekten
1: hoş bulduk. Çok güzel oldu.
0: Nasıl dans ediyorum ama?
1: Harikasın.
0: Diyorlar her ki zaman. Böyle dans etme. Diyorlar ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaade ben de bir 5 dakika böyle dans edeyim diyorum.
1: Sen de bir çalma pozisyonu da oluyoruz da. Bu sana ait bir şey. Yapabilirsin. Arkadaşlar dans edebilir.
0: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan bir.
1: Selen'cim. Keyif aldınız.
0: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun. Bu ilgi nereden geliyor? Ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
1: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce ama hani nacizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey müzik.
0: Ama profesyonel ekiplerle çalışıyorsun o
1: var evet, mı? Evet çalışıyorum tabii çalışıyorum. Hani bir de konservatuar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu. Ve genelde de ben müzik bölümüyle vakit geçirdiğim için benim müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde iki ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı. Ya. O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman. Yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle çeşitli
0: daha
1: hikayemiz.
0: Ne, ya senin müzisyen olma gibi zaten şansın.
1: Ya evet herkes yok çalıp ki söylediği için evet, öyle evet, ben de evet, öyle bir eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya başladın? Yeni başladın zannediyorum
1: yeni
0: değil mi?
1: Yeni başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Keskin'in bizi davet edişiyle beraber. Aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup neredeyse. Fırat İkisivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise Hep Barabar olarak başka bir formatta. Aynen kalabalık böyle oyuncu arkadaşlarımız beraber. Birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İkisivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyun ama hayır konsere.
0: Çok karizmatik değil mi ama?
1: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda daha dahil olmuş olabiliriz bakalım.
0: Vallahi müzik tabii ben de babadan aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
1: Öyle
0: tabii,
1: oluyor değil mi?
0: Yani tamamen bir hayat müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
1: tabii,
0: ya.
1: Evet,
0: evet o doğuştan gelen bir şey aslında.
1: Aynen öyle.
0: Doğduğun andan itibaren. Burada sevgili Mehmet Akatay yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
1: Yani
0: Can Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani Baba Davul da
1: baba
0: babası davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllarca şimdi biz beraber çalışıyoruz.
1: Ya yıllarca. Ne güzel. Ya. Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani

0: Benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel, o gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi ama ailede bizde şey hobi anlamında yani bir araya gelindiği zaman çalınır söylenir. Hani
1: Çok
0: bu
1: güzel
0: bizim
1: ya.
0: geleneğimizde olan bir şey. O
1: O zaman
0: yüzden
1: madem biz hep beraber bir araya geldik.
0: o zaman bir
1: Bugün
0: şarkı mı?
1: de hadi bir şarkı söyleyelim.
0: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim?
1: Tabii
0: Bugün
1: söyleyebilirsin.
0: sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
1: Aa, ne güzel, o zaman çok
0: Evet.
1: güzel bir anı da bırakmış
0: Evet,
1: olacağız yani
0: aynen öyle.
1: kendimize.
0: Ya o yüzden çok anlamlı bir program
1: Çok
0: olacak bu benim
1: sevindik.
0: için.
1: Vallahi o zaman çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Böyle bir
0: teşekkür ederim.
1: repertuar seçtiğin için. O zaman hadi.
0: Hadi. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizisini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum,

0: Selen'cim şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde 4. sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. 2 kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahne.

0: Hani çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
1: Ama
0: peşindeyim.
1: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen, gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledim ben mi acaba böyle gerçekten ya biliyorsun biz sanatçılar
0: Evet canım, biz
1: yani
0: biraz yüksek olabiliyoruz.
1: oyuncular, müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan. Yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
0: Ay,
1: oyuncusun,
0: teşekkür
1: müzisyensin.
0: ederim.
1: Yani bütün vücudunla söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
0: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlık göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
1: Ben hep söylüyorum mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenlere, ihtiyaç duyanlara şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
0: En büyük terapi.
1: en büyük terapi yani yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun. Hayata bakışın değişiyor.
0: Ve kendini çok güzel ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
1: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
0: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
1: Yani
0: de.
1: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
0: Yok.
1: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca hiçbir zaman sanatçı olamıyorsun. Evet, belki
0: Evet,
1: mesleği icra
0: doğru.
1: ediyorsun ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçıyı tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
0: Yaratıcı sanatçılar diyelim
1: evet
0: belki.
1: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
0: Söyleyelim bakalım.
1: müsaade edersiniz hanımefendi
0: Tabii ki,
1: eğer.
0: tabii ki. Hemen söylerim.
1: Hadi
0: Hiç
1: hemen
0: kaçmam.
1: söyle.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker ve çok sevdim. Ve zaten bir sene sonra Dinle'yle üçüncü oldular. Bu şarkıyla da altı ya da yedinci olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani en, o günden beri en

0: sevdiğim şarkılar listesinde ilk beştedir 5. mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
1: O günlere
0: kendisine
1: gittik
0: mesaj
1: ya.
0: attım ben Şebnem
1: Evet.
0: Hanım'ın.
1: Ne güzel.
0: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu, onure oldum dedi. Öyle bir
1: 7 bir
0: güzel.
1: derece almıştık bu şarkıyla.
0: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
1: Evet.
0: Tolga öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden onu seçtim.
1: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına çalacağın bir şey olsun.
0: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
1: Bence onu yapalım şimdi.
0: Tamam onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
1: Ben biraz
0: şarkı.
1: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
0: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
1: Hadi o zaman onu da çalalım.
0: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Ve enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor, değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle
1: O
0: tabii.
1: enerjiyi dengeli,
0: Bilgiyle
1: doğru bilgiyle ve
0: dengeleştireceksin.
1: çalışmayla ve
0: Olgunlukla biraz,
1: aynen öyle
0: kalple.
1: yani.
0: Yani çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar. O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
0: Allah
1: bazen bir şeyler
0: kahretsin.
1: fazla olduğu zaman hani onu
0: Evet.
1: bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar artık
0: Ama inişler
1: demeyi.
0: çıkışlar da çok yüksek olur.
1: Çok
0: Enerji
1: olur
0: yüksek olan
1: tabii ki.
0: insana. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa. Yani aynı anda 15 bin tane şey
0: Doğru.
1: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
0: Evet.
1: Galiba öyle bir şey var.
0: Herhalde ben çok hastalanıyorum. Sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
1: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen olarak.
0: Belki bir psikiyatriste gitsem iyi olur.
1: Hayır gitme. Sen çalmaya devam et.
0: Çalmadan.
1: Gitme bir yere.
0: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
1: Ben
0: şey de
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
1: Evet.
0: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneği de götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
1: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden,
0: Geldiğin
1: yitirmeden.
0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
1: İnşallah.
0: Biz
1: Ne güzel olur.
0: hazırız.
1: Ay çok güzel olur. Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: öpüyorum. Görüşürüz.
1: Sevgiler hepinize. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi.

0: Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: İşte ses, işte yorum. Hoş geldin abicim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, 90'lar akustik TRT müzik ekranlarında başlıyor ve nefis bir yorumcuyla bence Türkiye'nin en önemli seslerinden bir tanesi. Benim özellikle hayran olduğum bir ses. Sevgili Erdal, hoş geldin programa.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şeref verdin.
1: Kasılmaya başladım.
0: Gayet rahatlıkla kasılabilirsin abi. Sen de bunu biliyorsun zaten esasında. Daha da önemlisi, hani yıllar geçiyor, yıllar geçiyor, yıllar geçiyor ama ses gittikçe daha güzelleşiyor.
1: Estetik yaptık.
0: Estetik. Normalde hani çok iyi bakmadığımız zaman sesimize falan zaman içerisinde belli bir yaşlanma olur seste ama senin maşallahın var abi, pırıl pırıl ve sadece sesinin renginin güzelliği değil, bir de yorumculuk. O da deneyim isteyen bir şey belki. Hani yani. Genç, çok genç yaşlarında da çok güzeldi ama bu olgun yaşlarda da inanılmaz bir keyif.
1: Ya teşekkür ediyorum. Bana yani sorsan hangisini beğeniyorsun diye. Tabii şu andaki halimi çok beğeniyorum.
0: Değil mi?
1: Çünkü şey var, gençken böyle söylüyorsun, o heyecanla çıkıyorsun stüdyodan.
0: Evet, pırıl pırıl.
1: Şimdi mesela dinliyorum. Ya diyorum, bunu niye burada böyle söylemişim? Keşke böyle söylemeseydim, böyle söyleseydim. Yani muhakeme şeyiniz artıyor, evet. Fazlalaşıyor. O da insanı doğruya, daha doğruya götüren. Bazen yanlış yaptırabiliyor ama evet, şu andaki
0: ama deneyim,
1: halimi seviyorum.
0: Deneyim zaten her zaman için
1: mutlaka
0: gerekli
1: mutlaka
0: bir şey. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: abi. Öncelikle nasılsın? Sağlık, sıhhat, her şey yolunda mı?
1: İyiyim, iyiyim. Göründüğüm gibiyim.
0: Süper görünüyorsun.
1: Nasıl görünüyorsun?
0: Biz bu programda 90'ları yad ediyoruz. 90'ların şarkılarını söylüyoruz ve çok önemli isimleri ağırlıyoruz. Tıpkı senin gibi.
1: Teşekkür ederim.
0: Dolayısıyla da senin burada olman, bu programda birlikte olmamız bizim için çok büyük onur. İnanıyorum ki bizi izleyen izleyicilerimiz de çok keyifli bir program izleyecekler bugün. Çok güzel şarkılar seçtik bir
1: kere.
0: Sağ
1: ol, teşekkür ederim.
0: Öncelikle senin tabii sana ait şarkılardan bir demet sunacağız. Ondan sonra 90'lı yılların başka hitlerinden de senin sahnede de söylediğin şarkılar var.
1: Aynen.
0: Onlardan birkaç tanesini seslendireceğiz.
1: Keyifli bir program olsun.
0: Sağ olasın abicim. Şimdi birçok kişi biliyor tabii senin belki müzik yolculuğunu ama bilmeyenler de vardır. Özellikle yeni kuşak için, gençler için müzik yolculuğu nasıl başladı? Bunu senden biz öğrenirken aynı zamanda onlara belki örnek olabilecek veya nasihat kavramında.
1: Şimdi bir kere onlara öncelikle müziğe başlamayın diye.
0: Başlamayın.
1: Ya müzik tabii bu gerçekten bir zehir gibi yani.
0: Tabii
1: müzik
0: de
1: insanın kanına girdi mi çıkmıyor zaten. Yani sonuçta ben hani çok keyif aldığım anları hep müzikle buldum. Yani sonuçta müzik bizim hayat felsefemiz, yaşantımız. Ben tabii müzisyen bir aileden geliyorum. Yani Amerika'daki abim, rahmetli olan ablam müziğin içindelerdi. Benim için en önemli şey orkestra solistliğiydi. Orkestralarda solistlikle başladım. Yani
0: Ankara'da mı başladın?
1: Ankara'da tabii. İlk böyle lise yıllarımda hafta sonları Savaş Bağcan'ın yanına gidiyordum. Onların gece kulübü vardı, Bağcanların. Ankara'da önüm çok yayılınca İlhan Feyman beni transfer etti.
0: Oo.
1: Tabii Feyman.
0: İlhan Feyman da o dönemin en ünlü orkestra şefi.
1: Kesinlikle. Yani
0: İlhan Feyman Orkestrası.
1: İlhan abi çok komik de bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Ben haftanın iki günü kovulurdum işten. Üçüncü gün tekrar çağırırdı beni.
0: Günümüzde yani de böyle örnekler var,
1: tabii
0: biliyorsun.
1: Tabii, çünkü şey, yabancı şarkı söylüyorum diye yani. İngilizce şarkı söylüyorum diye gelirdi. Niye söylüyorsun falan? İlhan abi dans ediyor insanlar falan. Bir daha gelme falan. İki gün sonra şey. İlhan Feyman Orkestrası'nda da solistik yaptım. Sonra Uğur Sezen vardı. Gene Ankara'nın çok tanınmış. Sonra askerlik öncesi o orkestraya geçtim. İlhan Feyman dediğim kulüp şöyleydi. İstanbul'dan gelip Ankara'da çalışan sanatçıların en son gecenin sonunda toplandığı yerdi.
0: Evet.
1: Yani orada eğer ünlüyseniz bütün Türkiye'ye yayılırdınız.
0: Aynen.
1: Yani şu andaki sosyal medya gibi.
0: Tabii.
1: Ve herkes rezervasyonunu bir hafta önceden yaptırıp gelirdi falan.
0: Ne güzel.
1: Yani tabii o zaman eğlence yerleri çok nezihti, çok güzeldi.
0: Evet,
1: İnsanlar
0: evet,
1: smokiniyle gelir falan. Yani çok
0: farklı bir ortamdı.
1: Fena bir zamandı.
0: Evet.
1: O zaman dilimini İsterim ki şimdiki
0: buradaki
1: genç
0: fena pozitif anlamda bir
1: tabii,
0: fena
1: tabii.
0: Yani
1: aynen
0: evet,
1: tabii.
0: O zaman şimdi bir şarkı daha söyleyeyim. Çok
1: tamam,
0: güzel
1: peki.
0: Sohbet oradan devam edeceğiz abi. Yine Erdal Çelik'in çok hit şarkılarından bir tanesi. Biz birlikte sahnede program da yapıyoruz, evet, beraber. Orada da çalıp söylediğimiz bir şarkı.
1: Evet. Benim solo kariyerimin ilk şarkısı.
0: Evet, solo kariyerimin ilk şarkısı. Gittin Gideli geliyor efendim.

0: Süper ya. Ne kadar güzel bir şarkı bu.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani matematiği de çok akıllı bir şarkı bu. Acaba kimin bestesi bu?
1: Valla.
0: Kimin benim olabilir? Sözler?
1: Sözü müziği bana ait.
0: Sözü de senin,
1: evet, değil mi? Evet, benim yarışma için yapmıştık bunu. Kuşadası Altın Güvercin. O zaman yarışmalar biliyorsun hep rebaştaydı yani.
0: Ankara'da Lokomotif Orkestrası'yla.
1: Evet, ben solist olarak başladım. Çok da güzel bir zaman dilimiydi o. Ama bir gecede bizi askere aldılar bütün grup olarak.
0: Orkestrayla birlikte.
1: Orkestra tabii.
0: Ama çok güzel bir şey ya.
1: Çünkü şeydi, o zaman Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda biz moral ekibi bütün Türkiye'yi geziyorduk. Sunucumuz Kemal Sunal'dı mesela. İşte
0: ondan, herkes bir araya
1: tabii,
0: denk
1: tabii,
0: geldi.
1: Burhan Çeçen rahmetli, ondan Seracettin Erman. Yani Türkiye'nin bütün kalbur üstü müzisyenleri ve şey işte
0: sanatçıları
1: oradaydı. Biz öyle bir askerliğe başladık hep beraber. Askerliği de aynı gün hepimiz bitirdik şey yapmadan. Sonra İstanbul'a geldik.
0: Yani, sen artık Lokomotif'le çalışır oldun. Lokomotif'in solisti oldun.
1: Ben ama askerliğin sonunda açılan bir yarışma, bir gazetenin açtığı yarışma var. Yani o anda da askerlik yeni bitmiş. Herkes köşesine çekilmiş.
0: Kimin ne yapacağı
1: daha yeni, evet, evet. Şey. İstanbul'da buluşuruz dedik. Ben geldim. O arada işte yarışmayı kazandık. Yarışmada finale kaldım ben erkeklerde. İşte Emel'le tanıştım orada.
0: Emel Müftüoğlu'yla.
1: Evet, Emel Müftüoğlu'yla. Sonra...
0: Yani o zamanlar Lokomotif vardı en önde. Yine önde olan orkestra İzmir'den de Grup Doğuş,
1: evet,
0: vardı.
1: Elmadağ'da gidip, evet, dinlemeye giderdik.
0: Çok yani keyifliydi. Ya. Öyle gidip orkestraları dinliyorduk. Yani
1: tabii, tabii.
0: Sizler o zaman tanınan insanlar değillerdiniz. Fakat biz orkestra müziğini ve solistlerini dinlemek için diğer müzisyen arkadaşlar olsun veya müzik severler olsun,
1: tabii,
0: yoğun ilgi gösteriyordu ve böyle bir talep vardı. Bu dediklerin de zaten yine 80 sonu,
1: evet, artık 90'lara.
0: Çok keyifli zamanlar.
1: Tabii.
0: O zaman şimdi bu sohbete tabii devam edeceğiz ama senin yine unutulmaz şarkılarından bir tanesi Gülendam.
1: Gülendam.
0: Bunun söz müzik?
1: Söz müzik Ümit Sayın'ın 93 yılında stüdyoda çalışırken Ümit de o stüdyoda, Fuat Güner'in stüdyosundayız.
0: Evet,
1: Ümit,
0: evet,
1: kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Ben o anda stüdyodayım. Dışarı çıktım. Ne bu dedim. Benim şarkım dedi. Ne Gülendam'ı şey. Hemen alıyorum dedim ben.
0: Ne güzel.
1: Tabii Hilmi'yi çağırdım rahmetli.
0: Hilmi Topaloğlu, Hilmi dedim, Allah rahmet eylesin.
1: Bu şarkıyı alıyoruz dedim. Ondan ya dedi, amatör çocuk falan. Hem biliyorsun onlar heyecanlı. Alıyoruz abi dedim ve bu şarkıyı Ozan Çolakoğlu da o zaman ilk defa düzenleme yapıyor. Yani
0: evet, evet, yeni yeni yani adım.
1: İkisinin de ilkleri bu. Yani.
0: Ne güzel ya.
1: Ve bu şarkı yani benim gerçekten Gittin Gideli'den sonra bana ivme kazandıran şarkılardan
0: bir tanesi. Çok güzel bir şarkı. Hadi çalalım o zaman.

0: Wow. Ne kadar tansiyon yükseldi bu şarkıda.
1: Yükseldi. Sevgili... Bu arada şunu da söyleyeyim. Son bir haftadır büyük bir gripal enfeksiyon geçiriyorum. Ama... Geçirdim yani, bitti. Ama seste hala kalıcı bir şeyler var.
0: İstemez etkisi vardır muhakkak ama biz onu fark etmiyoruz şu an. Gayet güzel geliyor bize. Şimdi bu bütün 90'lı yıllara geri dönüp baktığımızda abi. Mesela... Şu albümü şöyle değil de böyle yapsaydım veya şurada şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım falan diye böyle hafif pişmanlık veyahut da keşke diyebildiğin şeyler yaşadın mı hiç?
1: Ya insan olarak keşke pişmanlık duyuyorum demesek.
0: Evet.
1: Yani hiçbir şeyden. Ya benim albümlerde pişmanlık
0: olarak... Şarkı bazında değildir belki de hani...
1: Ya tabii
0: hani şu projenin içerisinde olmasaydım veya şunda olsaydım.
1: İşte atıyorum şirket bazında olabilir. Hı-hı. Ya da işte klip çektirmişim de çok işe yaramayan bir kliptir falan. Yani böyle şansızlıklarım olmuştur.
0: Ha, böyle, evet.
1: Bir de biraz çıkma aşamasında sabırsızdım ben. Hı-hı. Yani o aşamada stüdyoda yatıp kalkardım. Hakikaten işin başındaydım ama... Hani hep şey derler ya, göze çöp batar diye sakınan göze. Benim de öyle oluyordu. Mesela çok titizlendiğim bir şey de başıma geliyordu. İşte albümüm çıktı, sonra işte basılması durdu falan. Yani hep bunlar şirketlerin kendi aralarındaki şeylerdi.
0: Evet, evet.
1: Yani şarkı bazında da bazı şarkılarım var. Gerçekten hani kendime ait değil, dışarıdan aldığımız. Mesela hani... Eskiden şöyle bir şey vardı ya, ya hayır dersen ayıp olur diye.
0: Evet, evet.
1: Şimdi öyle bir şarkı gelse hayır derim yani.
0: Dersin. İşte bunlar da tecrübe değil mi abi?
1: Tabii yani şimdi o zaman diyorsun ki ya kendi kendine duygusal bir iş yapıyorsun. Diyorsun ki ya şimdi hayır desen bu adam kırılır.
0: Evet.
1: Ya
0: evet.
1: İşte aranjör geliyor bir tane. Çok aranje yapmamış. Yani bu tabii işinin şeyine, efsafına yansıyor. Yani hani bir araba var, acayip bir araba ama... son kontrolleri yapılmamış, işte vidaları oynuyor, evet, bilmem ne. Böyle ufak tefek hani hayata etki edecek bir şeyler.
0: Onlar da
1: değil
0: senin hayatının
1: belki ama,
0: tadı tuzu olarak kalsın.
1: Ha, yani abi. O şey oldu.
0: Anladım.
1: Mesela bundan sonra hani ölmez sağ kalırsak
0: İnşallah,
1: ne kadar gideceğimiz belli değil. Yapacağımız işlerde artık o bizim yolumuz oluyor.
0: Aynen.
1: Yani bize bir yol gösterecek.
0: Öğrenmenin yaşı yok sonuçta. Ha,
1: bence de. Bence de.
0: Şimdi devam edeceğiz abi güzel şarkılardan. Mesela biraz sonra gene çok güzel bir Tarkan şarkısı söyleyeceğiz ama Bahar Koçak'tan bir şöyle slow bir şarkı dinlesek.
1: Ben hayranıyım Bahar Koçak.
0: Evet. Seden Gürel söylemişti bu şarkıyı. Evet, şimdi söyleyeceğimiz şarkıyı. Daha sonra da çok kimisi söyledi. Aşkın Tuna'ya sözlerini yazmıştı bu şarkının. Devlerin aşkı geliyor efendim.

zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Her şeyi kabullenmem çok zor.

0: Yüreğine sağlık sevgili Bahar'cığım. Şimdi Tarkan'ın nefis bir şarkısı var abi sırada. Evet. Kış Güneşi, onu da senden dinlersek. 90'larda baya böyle bir gezinti yapmış olacağız bu sayede.
1: Harika.
0: Hep beraber çalıp söyleyelim. Kış Güneşi geliyor.

0: Teşekkür ederim.
1: Evet efendim, 90'lar akustik tüm hızıyla, nefis şarkılarla ve Erdal Çelik'in nefis yorumuyla, tabii ki Bahar'ın da güzel yorumuyla şu ana kadar geldi program. Evet. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi güncel hayatla ilgili söylemek istediğin, yapmak istediğin veya planladığın projeler vesaire, bunlarla ilgili bizlerle ne paylaşırsın?
2: Güncel hayatla şu anda Hüseyin Akşu şarkıları projemiz var. O devam ediyor. Çarşamba geceleri. Yeni bir şeyler yapıyorum. Sonra 90'lar var.
1: Evet, evet. Birlikte de sahne alıyoruz zaman zaman.
2: Evet. Yani
1: Böyle single veya şarkı yapmak gibi bir şey var mı şu an aktif olarak?
2: Tabii şu anda çalışıyorum üzerinde.
1: Yeni bir şarkı.
2: Yeni bir şarkı. Ondan sonra sırada idolüm olan Tom Jones'la bir konser.
1: Neden olmasın abi?
2: Yok tabii, çağırıyorum gelsin diye. Valla gerçekten onu çok...
1: Özellikle misin
2: çok,
1: yani
2: Tom Jones? Severim.
1: Ben de çok bayılırım.
2: Yani Tom Jones, Engelbert Humperdinck, bunlar benim...
1: Bizim de ilk 16-17 yaşlarımız
2: idollerimdi.
1: Işte.
2: Hatta Tom Jones'la böyle yüz yüze geldiğimde kalbimin duracağını hissettiğim bir zamandı o.
1: Bir dilayla söylenmez mi abi?
2: Aa tabii ya.
1: Vallahi.
2: Yani ama dediğim gibi... Şu anda bir single çalışması. Onu da albüme dönüştürmek istiyorum. Yani hani bunu hep söylüyoruz ama belli yaş aldıktan sonra artık insan düşünmeye başlıyor. Ya bir şeyler bırakayım, bir şeyler bırakayım. Bırakacağımız çok şey var belki ama.
1: Tabii.
2: Kendimden özel bir şeyler bırakmak istiyorum. Yani tamamıyla bana ait bir albümü.
1: Çok da güzel.
2: İnşallah onu hayata geçireceğim.
1: İnşallah.
2: İşte sahne yapıyoruz. Bizim tabii en büyük gıdamız sahne.
1: Aynen.
2: Yani o sahnede o alkışı hissetmek, duymak, onu almak, o benim
1: için. O hakikaten çok besleyen
2: bir şey. Tabii yani bir bakkala gidip de nasılsın deyip çıkmak var. Bir de elin kolun dolu çıkıp o bakkalı sevindirmek var. Biz de öyleyiz yani. Biz

0: ruhumuzu insanlara aktarıyoruz. İnsanlardan gelen tepki de alkış yani.
1: Aynen.
0: O alkışı duymak bizi herhalde şöyle söyleyeyim, kişilerden bir 10 sene daha diri tutan şeylerden bir tanesi. O seyirciyle girdiğimiz güzel yakın ilişki, o alkışları. O yüzden o alkış kesilmesin tabii, en önemli şey o.
1: Evet, yani. Bence de. Evet abicim, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Efendim Erdal Çelik'i bugün ağırladık. Nefis şarkılar çaldık, söyledik birlikte. Şeref verdin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık, sesine sağlık.
0: O bana ait.
1: Sağlık.
0: Buraya iyi ki gelmişim diyorum gerçekten.
1: Sağ olasın. Hepiniz hoş geldin.
0: Bir kere yakından görmek.
1: Tekrar bir yaklaşmış.
0: Hepinizi yakından evet. Görmek çok güzel.
1: Efendim bir 90'lar akustiğinin daha sonuna geldik. Haftaya yine çok değerli bir konuğumla karşınızda olacağız inşallah. O gün gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Erdal Çelik'in nefis bir şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Tek kürekçim sensin benimle.

0: Teşekkür ederim.
1: İç Oğuz'da, dış Oğuz'da, sözün sonu baş Oğuz'da. Hanlar hanı bayındır han, olabilmez dese bir an, uçabilmez kuş Oğuz'da. Derler ki kadir bilenler, 40 gün sürerdi şölenler. Açığı açığı kayırmak, hem giydirip hem doyurmak, başta gelen iş Oğuz'da. Hanlar hanı payesinde, bayındır han sayesinde. Yakmazdı yazın sıcağı, sönmezdi yoksul ocağı, üşütmezdi kış Oğuz'da. Bayındır han otağında, iş bu aslan yatağında, 3 öğün tanrının günü, donatılıp 300 sini verilirdi aş Oğuz'da. Dedem Korkut der ki oğul, çovalasın ver ki oğul, cömertliğe girse fesat, bet bereket olur kesat. Herkes yapar her mesleği, vermek peygamber mesleği. Han bayındır eyesinde, aç doyurmak sayesinde, gerçekti her düş Oğuz'da. Evet değerli izleyenler, Türkülerle Turan programına bugün Oğuzların belki de yatağı, çıkış noktası olan Türkmenistan'dayız. Türkmenistan türküleriyle devam edeceğiz. Bir Dedem Korkut söylemesiyle devam ettik. Sevgili konuğum Cem Gürdal'la birlikteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası, Müzik Topluluğu, sanat yönetmeni kendisi. Üstadım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Erdem Hocam. Teşekkür ediyorum. Hem bu yolda bizlerle yoldaşlık yaptığınız için hem de bu güzel programa davet ettiğiniz için.
1: Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de ayrıca çok bize şeref verdiniz. İlk okuduğumuz türkü Türkmenistan'dandı.
2: Tam da bahsettiğiniz gibi Oğuzların merkezinden Oğuz şiirinin de Mihenk taşlarından Mahdum Gulu Firaki'ye ait bir sözlere ait müziği anonim. Büyük bir ulumuz Mahdum Gulu. 2024 yılında Mahdum Gulu Firaki yılı ilan edildi. Türksoy Uluslararası Türk Teşkilatı tarafından. Bu yıl Mahdum Gulu'nun ruhuna güzel işler yapmayı da amaç ediniyoruz.
1: Evet, bu adı bu yıl çok daha fazla duyacağız.
2: Evet.
1: Daha önce Yunus Emre olmuştu, Aşık Veysel olmuştu. Evet, şimdi de Mahdum Gulu Firaki. Çok güzel. Şimdi siz Türkmenistan'da başladınız. Ben de bizimkilerin oradan buraya geliş hikayesini biraz anlatan Malazgirt önlerinde Mehter adlı bir türküyle devam edeyim. Çok arkadaşlarım sevindim. Da bana eşlik etsin.

0: Türkülerle Turan programındayız. Devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Cem Gürdal. O bize Türkmenistan'dan türküler söylüyor. Ben onu biraz bu tarafa getiriyorum, oradan alıp ve sohbetimiz devam ediyor. Çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam?
1: Valla Türk Dünyası Müzik Topluluğu malum sadece Türkiye'de değil, bütün Türk dünyasında bu misyonu üstlenmiş tek topluluktu. Çok uzun yıllardır bir tane de İzmir'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu kuruldu. Ama Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu dediğim gibi ta kurulduğu 2000 yılından öncesinde de İpek Yolu Müzik Topluluğu olarak isimsiz kahramanlar olarak onun da öncesinde çok emek verilmiş bir şeye tarihe sahip. Oldukça yoğun ve bu uzun süreç sonunda bütün Türk dünyasında biz Türkiye'de nasıl karşılanır diye düşünmeden atladığımız

0: az bu deryada. Şimdi çok mutlu oluyoruz ki bütün Türk dünyasında ortak bir müzik
1: Algısı,
0: fikri,
1: fikri.
0: algısı oturdu.
1: Doğru.
0: Gittiğimiz her coğrafyada diğerlerinin müziklerini hiç bilmez iken Sovyet döneminde Türk
1: Tabii.
0: illeri şimdi iç içe girdi. Bunun belki bir zerre de olsa katkımız varsa bizi çok mutlu ediyor.
1: Bence büyük
0: Çalışma.
1: katkınız var. Biz de sizin icra topluluklarınızdan aldığımız esinle Türkiye'de ilk defa Uludağ Üniversitesi'nde Türk Dünyası Müzikleri ana bilim dalını kurduk. En azından bu alana hem akademik çalışmalar yapacak hem de müziksel anlamda katkı sağlayacak nitelikli
0: Evet.
1: müzisyenler yetiştirmek
0: Sizin
1: adına.
0: akademinizde evet akademik anlamda bir
1: Evet.
0: ilk oldu.
1: Evet. Ama biz bu esini
0: Programın
1: sizden
0: ismi gibi
1: aldık.
0: de
1: Onu da söyleyeyim yani.
0: eyvallah, programın ismi gibi zaten Turan dediğimiz şey bir kültürel oluşum.
1: Tabii.
0: Yani onun dışında hiç kimse başka yerlere çekmesin bunu. Turan gümbür gümbür Türk Kültürü Birliği şeklinde gelecek hiç
1: Gelecek.
0: şeyi
1: Bunun da
0: yoktur.
1: en önemli ayaklarından biri müzik tabii ki de, değil mi?
0: Tabii,
1: Ayrı
0: tabii,
1: bir dil,
0: tabii, tabii
1: Türk
0: müzik.
1: dili gibi Türk müziğinin de bir bütün halinde algılanması belki de en büyük dileklerimizden biri olacak.
0: Evet.
1: Peki sizden bir türkü daha dinleyelim. Yine Türkmenistan'a
0: Evet, yine
1: götürün bizi.
0: Türkmenistan'dan ama biraz önceki Mahtumgulu sadece Türkmenistan civarında hüküm sürmüş iken, şimdi Oğuz'dan Kıpçak'a, Balkan'dan Çağatay'a her yere atının, kıratın nalıyla damgasını vurmuş. Böyle bir damganın paralelinde de sazıyla ve sözüyle de damga vurmuş bir büyük kahraman var. O da Köroğlu.
1: Köroğlu.
0: Köroğlu türküsü
1: Tamam.
0: Türkmenistan'dan alınmış. O da diyor ki, bunun da bir kısa hikayesi var. Hanımı Köroğlu'na diyor ki, sen Köroğlu'yum diyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun bugünün tarifiyle. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bana da bir anlat hele diyor. Sen ne yaptın? Köroğlu da alıyor sazı eline. 18 arşın at bindim. Attan armanım kalmadı, artık ukde kalmadı. Beyler duran toylar tuttum. Düğünler, bayramlar, toylar yaptım. Toydan armanım kalmadı. Serdar olup yol başladım. Başkan olup yol başladım. Derbent'ten işte Ilgan'da taşladım. Bedev atlar koşladım. Koştum, armanım kalmadı. İçinde hem yaptığı şeyleri
1: Evet.
0: hem de bunlardan bir armağan kalmadı diye anlatıyor.
1: Peki, peki. Bir Köroğlu koçaklaması deriz biz Anadolu'da. Onun Türkmenistan'daki bir türünü, bir çeşitlemesini de şimdi dinleyeceğiz. Siz bize bu türküyü gönderdiğinizde biz de bunu bir Karadeniz türküsüyle bağlarsak güzel olur dedik. Sizin ardınızdan da biz
0: Evet.
1: Karadeniz'e getireceğiz
0: Karadeniz'in
1: yine
0: oğuzlarından
1: sözü. Evet.
0: devam edeceğiz.
1: Çepnilerin, Kıpçakların yurdundan bir türkü
0: Çok güzel.
1: söyleyeceğiz.

0: Evet hocam, Türkülerle Turan programının böyle sonuna doğru geliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel programda bana da yer verdiğiniz için sevgili hocam. Çok güzel oldu.
0: Efendim sağ olunuz. Çok teşekkür
1: ederiz.
0: Teşekkür
1: ediyorum. Ben
0: bize
1: teşekkür
0: eşlik
1: ederim.
0: Ettiğiniz için, çok konuk olduğunuz için. Şimdi sizin bir türkünüzle TRT Müzik izleyenlerine veda edelim.
1: Türkmenistan'dan iki tane halk aydımı diyorlar. Aydın bizim türkü kelimesinin karşılığı. Birinin sözü Köroğlu'ndu, birinin Mahtumgul'undu. Bir de modern beste, aslında modern dönem de çok sayılmaz. Büyük besteci Bayram Hüdayi Nazar'ın bir bestesi, Derya.
0: Derya.
1: Derya kelimesini açıklamamıza
0: Gerek
1: zaten
0: de.
1: gerek yok. Ama deniz değil, orada nehir için kullanılıyor. Güzel, romantik bir eser var. Gezip çıksam kenarına, kenarın lalezar derya, lale bahçesi derya. Onu söyleyeyim.
0: Peki efendim. Arkadaşlar hazırız.

0: Süpersiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, merhaba TRT Müzik dinleyicileri, değerli müzikseverler. Bu defaki programımız daha farklı tonlarda, tarzlarda olacak. Tabii ki farklı hikayelerimiz de var. Şimdi bu değerli beşliği, yani benimle beraber güzelce tanıtmak istiyorum. Grubumuzun aslında bir çok gerin, uzun bir mazisi, geçmişi var. Aşağı yukarı 25 senelik bir grup, İstanbul Oriental Ensemble. Bunu o zamanlar, yani 20-25-30 sene önce Türk müziğinin, daha doğrusu otantik etnik müziklerin çok popüler olduğu dönemde yapmıştım. Halen de devam ediyoruz. Hemen hemen dünyanın birçok kıtalarında, ülkelerinde, evet, gezdik, turlar yaptık, çaldık. Ödüllerimiz var Fransa'da, Almanya'da. Tabii biraz şimdi özetlemeye çalışıyorum. Az önce çaldığımız müziği, hikayesini anlatmadan önce çok ilginç bir hikayesi var çünkü. Bu değerli saz arkadaşlarımı tanıtayım. Şimdi nereden başlasam? En genç olanından mı yoksa...
1: En yaşlıdan başlayalım.
0: Sağ olun. Tekirdağlı keman sanatçımız İsmail Popiş.
2: Merhaba. Hoş geldin. Efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hemen yanındaki arkadaş Mehmet Çeliksu.
1: Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Sağ olun.
0: Benim için Mehmet gerçekten yani tarzında bir numara. Tabii Türkiye'de çok değerli kanun sanatçılarımız var, icracılarımız var. Ama Mehmet'in tarzı benim için tarif edilemez. Zaten sonra hocam kendisini rica edeceğiz küçük bir şeyle, soloyla daha yakından tanıyacağız. Hemen onun yanında Yaşar Çakırlar Klarnet.
3: Evet, hocam.
0: Sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Sen de 40'lar 50'lisin.
3: Evet, ben de 40'lar 50'liyim.
0: Şimdi devamı var bu hikayenin, değerli izleyiciler. Ritimde darbuka demeyelim artık. Darbuka çok şey oldu böyle, hani çok popüler bir isim. Enstrümanın
1: içinde. Bence de aynen.
0: Ümit Adakale. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk hocam.
0: Ümit'i bu gece çok farklı tanıtmak istiyorum. İsterseniz tanıtayım.
1: Tanıtın Ümit hocam.
0: Yani,
1: evet.
0: Hemen hemen bütün dünyayı dolaştın değil mi? Japonya'dan,
4: çok gezdik hocam.
0: Kanada'nın,
4: gitmediğimiz yer kalmadı. Aynen.
0: Şeylerinin sınırlarına kadar.
4: Evet,
0: evet, zorladı. Tabii, şimdi zamanla güzel

0: şeyler de anlatacaklar, değil mi? Biraz da bana destek
1: var,
0: olursun.
2: Kesinlikle. Çok anı var.
1: Çok anıları var.
2: Hangisinden başlasak acaba?
0: Şimdi bu az önce çaldığınız, yani giriş parçası olarak çaldığımız eserin ismi Arhan's House. Yani Arhan'ın evi. Bunun bir komik bir hikayesi var. Bu yıllar önce Arhan Bey'in, Arhan Kayar, Galatasaray Tünel'deki güzel evinde prova yapıyorduk. Bize mekanını vermişti prova için. Orada birçok provalardan sonra bu parçayı yaptık. Bu parçayı yapınca, ay Allah dedim, bunun ismi başlığı ne olmalı? Aklıma Arhan'ın evi geldi, Arhan sağ olsun. Neyse, kısa bir süre sonra Babylon Kulübü'nde konser çalıyorduk. Bu geniş bir şeyle, ekiple.
1: Evet.
0: Daha kalabalık ekibimizdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra son parçayı da dedik, bunu çalalım ve anons ettim. Son parçamız dedim, Arhan sağ olsun. Fakat konserden sonra oraya gelen izleyiciler zannetmişler ki Arhan Bey'in evinde parti var. Evet. O andan, çünkü Arhan Bey'in partileri de çok meşhurdu o zamanlar. Neyse, kısa bir süre sonra Arhan Bey'den bir telefon. Ya sen ne yaptın Burhan? Ne yaptım dedim. Ya yüzlerce insan evime geldi, hücum etti. Benim evimde parti var olduğunu söylemişsin. Eyvah yandı dedi. Neyse, hikayesi de bu. Hani bizim dediğimiz gibi müzik ve hikaye veya yani nasıl söyleyeyim, başlığımız şöyle devam ediyor. Music and Story veya Story and Music. Böyle gidiyoruz.
2: Evet.
0: Bu gece tabii çocukların da anlatacağı güzel anılar var, hikayeler var. Böyle devam edeceğiz. Şimdi isterseniz, şimdi gene hikayesi ilginç olan bir parçayla başlayalım. Devam edelim.
2: Edelim abi.
0: Bunun da ismi Paşa Selim. Nereden geldi aklıma? Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında Selim geçer. Selim ismi. Acaba Sultan Selim döneminde mi bilmiyoruz ki bu ismi kim koymuş o sahnede. Paşa Selim olsun bu parçanın ismi. Ama bence çok güzel bir parça oldu. Onu çalalım.
1: Çok büyük keyif duyuyoruz zaten bu
0: efendim?
1: Parça. Bu parçayı çalarken de çok büyük keyif
0: neden
1: duyuyoruz.
0: Neden abi? Evet. Sen Mozart döneminde yaşamadın ama.
1: Bayağı bir duygusal bir parça.
0: Duygusal.
1: Duygusallık var parçada.
0: Enteresan. Çok güzel bir yorum oldu.
2: Kesinlikle.
3: Çok güzel.
2: Evet. Paşa Selim'in de bir akrabalığı.
0: Hadi o zaman çalalım.
1: Yok, Burhan abiyle var. Paşa Selim'de yok da.

0: Ümit, formdasın bu akşam.
1: Teşekkür ederim.
2: bu akşam.
0: Ama çok güzel bir şey yaptın, intro yaptın Mehmet.
3: Teşekkür ederim abi, sağ olsun.
0: Tabii daha bu hepsi değil. Çok böyle biraz cimri davrandın aslında ama sonra telafi edeceksin. Söz mü?
3: Söz.
0: Peki zaman. Şimdi biraz da sözü Yaşar'a verelim.
2: Buyur hocam.
0: Yaşar çok az konuşuyorsun.
2: Yok, çok konuşurum aslında. En çok konuşan benim hocam.
0: Ya biliyorsun gerçekten. Güzel, o kadar çok anımız var ki bir tanesi.
3: Evet abi.
0: Değerli izleyiciler. Değerli müzik severler, hikaye çok, vakit yok.
1: Ama evet.
0: gene de dedik yani bizim bu programımızın özelliği ne? Müzik ve hikayeler veya hikayeler ve müzik. Şimdi burada maksadımız workshop yapmak değil, yani crossover yapıyoruz, çeşitli enstrümanları bir araya geçiyor, zıt enstrümanlar. Evet. Ama bu gece pür Türk akustik sazlarıyla programımızı çalacağız, çalıyoruz da. Bu arada bu güzel hikayeleri size aktarmadan yapamayacağım, geçemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu grup 25 seneden beri var. Ama tabii çok çeşitli müzisyenler geliyor gidiyor ama şimdiki şu andaki ekibimiz...
3: Kemik kadro en, var.
0: Kemik kadro diyelim. Yalnız bir kişi hariç maalesef korona oldu. onun da lakabı Pire Ahmet.
1: Pire Ahmet, evet.
0: Kilosunda şampiyondu. 42 kilo. Ama cümbüşünde bana göre Türkiye'de...
3: Yani
0: diğer cümbüş icracıları kusura bakmasın ama bir numara. Aslında ben onu biraz da çok jazzy, caz tarzını da çaldığı için
3: evet.
0: Ona John McLaughlin diyorum. İngiliz ünlü gitarist. Bir gün ona söylediğimde abi dedi küfür mü ediyorsun? Yok dedim iltifat ediyorum. Kim dedi bu John falan neyse. Şimdi çok güzel bir hikaye anlatayım sonra müziğimize devam edelim. Evet, ama abi. Hangisini Yaşar'la... Bu Paris'teki o komik hikaye mi yoksa Mehmet'le Normandiya'da Kuzey Atlantik'teki bir adadaki korkulu gecemiz mi?
3: Drakula'yı mı?
0: Drakula'yı mı?
1: 5 kişi bir adada kalmış.
0: Şimdi Kuzey Nant Müzik Festivali'nde çalıyoruz. Sonra bizi şeye davet ettiler Normandiya'daki adadaki bir küçük etkinliğe. O da bir festivaldi. Sonra biz tabii o deniz şey oluyor, Medici'zir oluyor, çekiliyor geriye. Dediler ki özel bir botla gideceksin. Sonra biz özel botla gittik fakat bir geldik yorgun argın. Aa bot tekerlekler üstünde yürümeye başladı. Eyvah dedik rüya mı görüyorsun? Neyse. Karaya çıkardı bizi. Sonra bir karanlık mekanlardan geçtik böyle bir ne olduğunu da bilmiyoruz. Birdenbire bizi kendimizi mezarlık içinde bulduk. Meğerse mezarlığın içinde bir şey varmış. Pansiyon motel mi ne? Neyse.
1: Bizden başka da kimse yoktu orada.
2: Yani, adada kimse yoktu.
0: Sen gerisini sen anlat.
3: Yani herkese ayrı... Korktun? Ben bayağı korktum abi o gün. Herkesin odası ayrıydı. Arkadaşların yanına gideyim dedim. Bir ne yapıyorlar diye böyle bir kontrol edeyim. Baktım hepsi bir yere toplanmışlar. Onlar da aynı yerde yatıyorlar. Ben de yatağımı, yorganımı toparlayıp oraya gittim yanlarına. Korktuk, bayağı korkmuştuk.
0: Mezar etrafı.
3: Mezarlıktaydık abi resmen.
0: Sonra neyse ben bunlara... cesaret veriyorum ya, anlatıyorum böyle kahraman rollerinde.
2: Sen müzik açıyordun.
0: Burası artık ölen ölmüş. Boş verin, korkmayın, bir şey olmaz. Güvenli bir yerde. Neyse, ben odama

0: çekildim.
1: Hocam ondan ama sonra... size geldiğini sonra 5 kişilik.
0: Sonra size neyse ben de yani. Ben de orada bir kasetli şey
2: Gönül Akkor
0: dinliyorum.
2: Gönül Akkor
0: dinliyorum. Gürültülü müzikler dinliyorum ki böyle yani.
1: Hocam o şarkıyı da lafınızı kesiyorum. Dinlerken kalacaksan mapusta biz zaten kalmışık mezarlıkta.
0: Tesadüf bir de kalacaksan mapusta. Neyse ben de korktuğumu belli etmemek için müziğin sesini yükselttim. O nasıl dedim neyse. Şu camı açayım da biraz havalandırayım. Öyle bir uyumaya çalışayım. Camı bir açtım koskoca bir mezar taşıyla karşı karşıya gelince. Eyvah dedim ben de yastığı aldım. Yorganı duvarı size
1: nasıl?
0: Aynen. Yani değerli izleyiciler çok böyle spontan da oluyor bu hikayeleri anlatmamız. Güzel de oluyor.
2: Hem harika. Hem
0: müzikle beraber yorulunca hem müziği evet, daha rahat, daha güzel dinleyebiliyoruz. Ve gerçekten de pur bir böyle tipik İstanbul soundlarından oluşan bir müzik. Çok da tertemiz yani hiç katkısız. Evet, o yüzden abi. Bir de bu hikayeleri de ekleyince...
1: Tabii canım.
0: Büyük keyif alıyoruz.
1: Önce elektronik malzeme gerçek... hiçbir şey kullanmıyoruz zaten. Her şey orijinal.
0: Şimdi dinleyeceğiz birazdan.
3: Biz seni. Solo dinleriz. Öyle yani.
2: Şimdi bir solo mu dinleriz acaba?
0: Sonra çok dinleyeceğiz sonra. Yani. Herkes bir solo yapacak tabii.
1: Deve vardı herhalde şey.
0: Efendim?
1: Deve mi?
0: Aa şimdi yok. Şimdi hikaye aslında şimdi yaptığımız eser. Ya bu çok eserleri çoğunu yaptım diyorum ama yani tabii düzenlemelerini de yaptık
1: Kamel
0: ama.
1: Kamel vardı.
0: Çeşitli şekilde, çeşitli versiyonlarla çalıyoruz. Orkestralar içerisinde, işte yaylılar, brasslar falan ama bu şimdi tam orijinal hali. Yani tabii kulakları çınlasın, Piramit hariç.
2: Evet.
0: Şimdi bu parçanın ismi aslında Kamel veya Camel ama deve diyelim.
2: Evet.
0: Ondan sonra, çünkü devenin gidişinden esinlenerek bu parça yapıldı, yaptık. Ondan sonra onu icra edelim. Ne diyorsunuz?
2: Buyurun arkadaşlar.
0: Bir aksayan ritimleri var.
2: Evet, evet.
3: Bayağı bir aksayan evet. Ritimleri var içinde.
0: 7-8'lik falan var içinde.
2: Buyurun. 3.
0: Şimdi bakalım.

0: bravo.
1: Allah Allah. Ümit için Allah ya.
2: Değerli izleyiciler, sanki şey,
3: sağlık arkadaşlar.
2: Kalktık yani 100 metre yarışında gider gibi. Boğaz'ın havasından esinlenerek yapmış olduğumuz bu parçaların şeye bağlayalım. Sanıyorum merhum Şükrü Tunar'ın eseri olmalı. Bir Hicazkar oyun havası var. Çok güzel bir eser. Bunu genellikle çalıyoruz şeyde. Avrupa'da, diğer ülkelerde, diğer kıtalarda. Hicazkar oyun havası.
4: Evet.
2: Şükrü Tunar mıydı? Hatırlayamıyorum tam.
5: Ben öyle biliyorum.
1: Ne Şükrü Tunar.
2: Efendim değil mi galiba?
4: Evet,
2: muhtemelen.
4: Şükrü Tunar, evet.
2: Yani klarnet üstadı. Nurlar içinde yatsın. Müthiş bir bestekardı da aynı zamanda. Evet. İsterseniz onu çalalım. Tabii onun hikayesini şimdi anlatmayalım. Hicazkar'ın neden? Çünkü bilmiyorum.
3: Onun içinden gelmiş. Ben bir şey yazmışım.
2: Evet, şimdi burada buna bir intro yapar, güzel bir taksim yapar. Hanginizi yapmak istersiniz? Hicazkar.
3: Klarnetten dinlesek daha iyi olur.
1: Evet, Şükrü Tunar burada hocam.
2: Yani, ya doğru.
3: Hani bir üstad yazmış ya Şükrü Tunar.
2: Evet.
3: Yaşar Çakırlar'dan da eseriz.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana
0: götürürüz.
1: Söz, hep beraber gezelim.
2: Kayayı kırcı tuttum, ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle, ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum.
0: Bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Ama
1: oturttunuz
0: yani
1: beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Canım. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım Üzgünüm muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri.
1: Gara Zeynep Tarım'ın
0: da sözleri.
1: Tarım.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun valla.
1: Tabii ki 93 yılında

0: Okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye? Hayat yordu. Hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere anlatıyor ki. Yani her cümle ayrı bir hikaye aslında. Ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki. O duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
1: Yaşlandıkça daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor.
0: Evet, daha bir yaşıyorsun. Ya. O zaman bir de korku var bende. Yani Garo abi stüdyoya giriyoruz. Ya, başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat tabii, çalıştım tabii. Ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani sanatçım, beni hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var. Tabii. Işıkları da kapattırırdı. O titreme geçiyordu o zaman. Sonra da dinleme şansın yok. Yani. Tamam, bitti. Tamam.
1: O psikoloji çok iyi biliyorlar. Çok. O Garo abi de çok iyi biliyor.
0: Çok rahat çalıştım. Çok...
1: Selamlar.
0: Canım abim benim.
1: Zeynep söylüyor. Garo abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun. Zeynep'le çok sık karşılaşıyoruz.
0: Anlatabilir miyim? Şimdi şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
1: Evet, çok pis.
0: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş ayarsın. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum kendimi. En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
1: kaç
0: çalışıyorum.
1: Sene geçti, 32 sene
0: Garo
1: geçmiş.
0: Abim,
1: 32
0: Zeynep,
1: yıl.
0: Aysel Gürel, Seda Akay, haklarını ödeyemem onların.
1: Ay canım benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
0: Var ya.
1: Biz seni sahnede zor tutuyoruz.
0: Cilveli şarkı.
1: Biz ilk defa seyredenler, gerçi 90'lar sahnesinde bir yere geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil.
0: Hayır,
1: muhteşem bir enerjin var.
0: Çok kibar oturuyorum ya.
1: Evet,
0: tuhaf
1: sen
0: geldim.
1: Sen de alışkın
0: kendim.
1: Değilsin. Seni bıraksak burada tabii ki yani dolaşırsın.
0: Çok, çok fena. İyi ki bırakmadınız. Ya. Böyle iyi.
1: Böyle güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek enerjiyle.
0: O zaman haydi gel. Şefim, kolay kolay. Aysel Gürel'e sevgiyle, özlemle.
1: Benim.

0: Helal.
1: Muhteşem bir
0: Ellerinize
1: enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak ben seni de tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Cale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna ya tabii. Da şey tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın gereksiz. Dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 7-8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin bazen 10 bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum. Mesela çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah. 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi? Daha güzel.
0: Yok yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata yaşa. Bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan böyle Allah birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi. Hiç çekinmedin. Hiç
1: yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ifade etmen lazım. Be. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim
1: ben de
0: naçizane.
1: Şimdi kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum. Hoşuma
0: değilim.
1: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde... Seni çok seven hayranların tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu. Evet. Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım. Yani söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın üzgünüm diyor. Asla ama tek sahnelerinde
1: söylüyorum. Kabul etmiyoruz
0: söylüyorum.
1: Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
1: Ama... Şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
0: çok
1: bundan
0: önemli.
1: Mahrum mu
0: evet.
1: Kalsınlar
0: yine
1: güzel
0: Zeynep
1: şarkıdan?
0: Yine Zeynep Talu, Garo Mafyan şarkısı.
1: İkili yine, tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya.
1: Dair benim. Şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan yani, bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Gör tam abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Yani öyle. Sesimin tınısı, ses seyine, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a da selamlar
1: söylüyorum.
0: Olsun.
1: Sevgiler,
0: kaç,
1: selamlar
0: 33
1: olsun.
0: Sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya. Çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim? Hakan
1: Şefimiz ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın çok,
1: çok
0: güzel
1: sevimli
0: şarkıları
1: şarkı
0: var.
1: Ya.
0: Çok tatlı
1: evet
0: Kenan
1: ya.
0: İyi ki bu şarkıları yazmışsın. Ya. Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı. Sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı
1: sözü. Rahmetle, sevgi ve
0: özlemlenmiyoruz. Ben bayılıyorum yani.
1: Müthiş.
0: Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarıya taşırmaları, insanlara duyurmaları, ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani. Oturmuş.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. Şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. Değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim
0: iş.
1: Yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle biraz şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
1: Düşünsene.
0: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de bambaşka bir şey tınladığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir. Çok. Kaç yıl devirdi? 40 yıl devirdi? 45 yıl devirdi?
1: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
0: Onlardan bir tanesi. Çok severim ben
1: hadi
0: ya.
1: Bakalım.
0: Bunu bir 15-20 yıldır çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam tabii. Oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğin gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkı da
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki Şehrazat'ın şarkısı Şehrazat. Şehrocuğum, canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz, inanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: İnanılmaz.
1: en
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkılarını
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Aa, tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda
1: yorumlayamam ama ben hani Jale tadında naçizane
0: Hanımcığım. Olur
1: kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana...
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: Süpersin ya. Vallahi bayılıyorum
1: ya
0: enerjine.
1: Biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne ya, alışkanlığı süper. Böyle paldır küldür girmiş olabilirim.
0: Vallahi bugün oturduğun yerde şarkı söylemen bile muhteşem. Yani mucize benim için.
1: Mucize yani. Mucize yani. Bu şarkıda düşünebiliyor musun
0: burada.
1: Beni?
0: Kıpır kıpırdık sen şu anda. Burada o... böyle dolanıyordum. Cehaleye tutamayız. Yani çok vallahi muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Vallahi. Bazı solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesin.
1: Çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım.
0: Bazen
1: arkadaşım.
0: Bazen işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Gerçi oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. 30
1: bin şükür
0: sene geçti.
1: Ya.

0: Evet ya.
1: 25-30 sene.
0: Allah nazarlardan saklasın.
1: İnşallah.
0: Yani
1: çok güzel keyif zamanlarımız
0: alıyorum.
1: Olsun beraberce.
0: Tek sahnelerimden daha çok keyif
1: yani,
0: alıyorum inan.
1: Senle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
0: Canım benim.
1: Biliyorsun
0: canım.
1: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim.
0: Çok
1: herkesin
0: teşekkür
1: yanında.
0: Ediyorum. Canım arkadaş.
1: TRT Müzik ekranlarında Ümit Şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
0: evet,
1: ki elimizde.
0: Evet bu akşam Kenan'dan.
1: Ben de vokal yaparım.
0: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
1: Nakaratına eşlik ederim.
0: Yani, tamam.
1: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
0: Peki tamam.
1: Ama eşlik ederim.
0: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor, başka
1: güzel. Coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin coşmalarını.
1: Vallahi en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni sahnedeyken de.
1: Ya çok eğleniyoruz. Vay be, ya. Süper.
0: Şimdi çok değerli bir söz yazarı, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne güzel eserler yazdı. Ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur içinde uyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yıl devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yıl rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündüz Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler ve
0: şarkı ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ferhat Göçer yeni çalışması Kalbimin Orta Yarı şarkısının çıkış hikayesini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Seyahati söz konusuydu. Şarkının bir aşk şarkısı olması sebebiyle de herhalde.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa ve Sakarya'da düzenlenen Kültür Yolu festivallerindeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derya Ulu hangi şarkısının çok iyi tepkiler aldığını açıkladı.
2: Çok güzel gidiyor. Bu müthiş videolar alıyoruz. Sosyal medyada oldukça paylaşım var. Görünce mutlu oluyoruz tabii, çünkü çok büyük bir ekip, çok büyük bir emek var arka planda.
0: Sevilen şarkıcı Aydilge evinin kapılarını Müzik Sayfası izleyicileri için açtı.
3: Ben müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde o şarkıyı onlar için seslendirmek geldi. Çok da duygulu bir an oldu.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu hafta da sizler için mercek altına aldık. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: Ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini
1: Yani.
0: efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığım var? Nasıl bir musiki birikimim var? Nedir yani? Yani yapmak istediğin gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela hemen arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rab.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağ-ı Zâhır'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim işte derler ya malumunuz amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala açık.
0: hala o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın efendim? Niye olmasın?
0: ama ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanat.

0: sanatkarlardan bir tanesi.
1: Ya keşke,
0: Ah,
1: hiç kaydı yok ama.
0: yok efendim işte.
1: Hiç
0: Ya belki bir yerlerde dinleriz
1: eserlerin
0: bir gün.
1: birçoğu da yok ve kayıp.
0: Tabii bine yakın eser
1: Tabii.
0: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş. Ya
1: Ya.
0: böyle de bir
1: Ama
0: mübarek.
1: serden geçti de bir insan. Allah
0: Değil mi?
1: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün
0: Evet,
1: değil.
0: evet.
1: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim, anlatmaya şey
0: Aşağı
1: yok.
0: çekeriz değil mi
1: Tabii yani
0: konuştukça?
1: yetmez ki
0: Ya.
1: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
0: Olur belki belli mi olur?
1: Belki mülaki oluruz.
0: Eyvallah.
1: Bezmi ezelde.
0: İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah öyle
0: Eyvallah.
1: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
0: Ya.
1: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
0: Ya.
1: Birlikte okumuş oldukları.
0: Evet.
1: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
0: Ya.
1: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Sözde Mehmet Cemal Efendi'ye
0: Öyle
1: aitmiş.
0: mi?
1: Evet.
0: Eyvallah efendim.
1: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi işlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir
0: Evet.
1: emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor efendim.
1: ama bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Evet.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet,
0: bizden bu
1: dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin.
0: Ya, ya.
1: Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii,
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani
0: Ya.
1: ne söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle
1: Bilmiyorum yani.
0: acaba?
1: Bilmiyorum yani Allah-u Alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy, oy, oy, oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak nasıl olurmuş.
0: samimiyetin
1: Evet, ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba dinle ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ediyorum, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok iyi
1: lisanın ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya.
1: eseri, öyle icra
0: Ya.
1: etmiş.
0: Müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Böyle
0: beraber
1: tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya.
1: oradalar tabii
0: Ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi. Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkis Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da

0: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
1: Yani
0: Yani bir
1: güzel
0: bestekarın
1: çalışmalar oluyor ama hocam.
0: inşallah,
1: Yani ben
0: inşallah.
1: ümitsiz değilim.
0: Evet.
1: Ve bu Lale Nergis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
0: Biliyorum,
1: Aralarında
0: biliyorum.
1: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nergis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
0: Ne
1: onların
0: güzel,
1: icra
0: ne güzel.
1: stiliyle
0: Aferin.
1: ilgili.
0: Evet.
1: Güzel şeyler oluyor.
0: Evet. Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
1: Ya.
0: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii.
0: Yaptığı
1: Tabii.
0: işi görmesi lazım sende. Yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik
1: İkisinin
0: etmiyor.
1: de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere.
0: Evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme. Ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Ve bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler
0: Tamam.
1: ortaya çıktı. Onları tekrar notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Yani o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler
1: Müthiş
0: yapmışlar.
1: şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya yani
0: Tabii.
1: bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem vay. Diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil evet. Mi?
0: Öyle anlaşılmazsa öyle oluyor. Evet bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar evet. Asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: Selamlar gönderse her yeliyle derken bizden size kocaman selamlar çok kıymetli izleyenlerimiz. TRT Müzik ekranlarında, senin şarkında. Kısa bir ara diyelim, biraz uzunca oldu ama kısa bir aradan sonra özlemle sizleri selamlıyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına.
1: Evet efendim, kendi gününde, kendi saatinde ve bu güzel kanalda, sizin kanalınızda, TRT Müzik'te Senin Şarkın programı yine çok sevilen, istenen şarkılarla, türkülerle sımsıkı hazırlandık ve sizlerin karşısındayız. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah bu duygumuzu size yansıtırız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Başlayalım evet, güzel Esra'cığım.
0: Ben hemen yine kenara geçeyim. Senin evet, seçtiğin eserleri dinleyerek.
1: Nihavend iki eser, yine çok istenen, çok sevilen iki eserle solo bölümüne başlayalım diye.
0: Harika, o zaman ben gidiyorum.
1: Eyvallah, peki.

0: Çok teşekkür ederim kıymetli dostlarım. Ellerinize sağlık. Evet Onurcuğum, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasıyla bugün efendim her zaman olduğu gibi senin şarkın sizlerle buluşuyor. Ve her şarkıyı, türküyü, her tarzı en iyi şekilde icra ettikleri için, gönülleriyle efendim icra ettikleri için ben özel olarak teşekkür ediyorum. Eminim Esra'cığım da aynı duygular içindedir.
1: Gönülden alkışlıyorum arkadaşlarımı.
0: Evet. Peki efendim.
1: Ve bir şarkı daha dinliyoruz.
0: Yine bir Nihavend. Çok çok istenen ve çok sevilen bir eser. İnleyen nameler ruhumu sardı. Okumaya çalışalım efendim.

0: Bravo.
1: Bravo. Teşekkür ediyorum canlar. Çok sağolunuz, var olunuz efendim.
0: Geliyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Ağzına sağlık.
1: Pembeler çok yakışmış sevgili Esra'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili yönetmenim, uyumaya çalışıyorum efendim.
0: Seyircilerimiz alıştı buna zaten, evet. Artık bu uyumu.
1: Yani
0: görmezlerse yadırgarlar diye
1: şimdilik
0: düşünüyorum.
1: Şimdilik hiç fire vermeden, evet, doğru, devam ediyoruz efendim. Doğru. Size uyumaya çalışıyoruz.
0: Harikasın. Biraz da bronzlaşılmış. Bende o yok ama
1: oldu.
0: Güzel.
1: Size iyi sahneler
0: ben
1: diliyorum.
0: Ben de bir yaz rengiyle.
1: Teşekkür ediyorum
0: burada
1: efendim.
0: Burada bulunuyorum.
1: Birazcık hafif bronz yaptık. Evet, buyurunuz efendim.
0: Biz de Hicaz makamında iki tane eser seslendireceğiz. Değil mi Onurcuğum? Başlayalım o halde.

Bu şarkı biraz bizim programımızla, senin şarkınla aslında benzer özellikler taşıyor ismiyle. Şarkılardan fal tutun bu akşam. Sizin olsun seçtiğiniz hangisi ise. Haydi devam.

0: Gönlüne sağlık.
1: Hani bir çak.
0: Evet,
1: sesine sağlık. Teşekkür
0: yine
1: ediyorum.
0: Dayanamadan eşlik ediyoruz birbirimize.
1: Biz de böyle.
0: Ne mutlu.
1: Ben de orada dayanamayıp geliyorum. Sen de geldiğin zaman memnun oluyorum.
0: Ne demek efendim, zevkle. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? Şöyle hemen ben biliyorsun şöyle bir sağ gözümle bir kopya çekmeye çalışıyorum bir yerlerden. Evet, çok güzel bir şarkı var.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkı var sırada. İzleyicilerimizin de sevdiği.
0: Evet.
1: Böyle kendilerinden bir şeyler bulacağı bir şarkı var.
0: Özel istek Onur şefimiz yazdırdı.
1: Evet.
0: Direkt yazdı
1: Sen
0: bunu.
1: Sen anons edersin, ben gidiyorum.
0: Gönlüne sağlık canım benim. Direkt yazdırdı efendim Onur kardeşim. Bunu yazabilir miyim dedi. Tabii dedim, yani ne dedin de yapmadık.
2: En güzel şarkılardan biridir bu.
0: Oo, çok teşekkür ederim efendim. Sözü müziği Emrah'a ait olan, buradan selam olsun. Güzel besteci, söz yazarı ve yorumcu. Kıymetli büyüğüm, abim, selam olsun. Çok güzel bir şarkı. Götür beni gittiğin yere. Herkesin gönlüne dokunmuş bir şarkı. Yani 7'den 70'e okumaya çalışalım efendim.

aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere, götür beni, götür beni gittiğin yere.

0: götür beni gittiğin yere. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Dostlar, canlar.
1: Gerçekten bir kere daha söylemek istiyorum. Özlemişim. Hem seninle olmayı burada, tüm Cansın. Ekiple ve sizlerle Onurcuğum ve sizlerle sevgili arkadaşlarım.
0: Evet, evet.
1: İyi ki buradayız. Çok keyifle yine dinliyorum ben. İyi ki arkadaşımı dinliyorum, çok keyifle.
0: Canım benim, ben de aynı şekilde. Bu ekip, yani körler sağırlar olmasın ne olur, bizim samimiyetimize inanın. Bu ekip rejisiyle, sesiyle, ışığıyla, dekoruyla, orkestrasıyla, sahne önü, sahne arkası, kamera ekibi, artık sayamadığım hani yayın yapım kim varsa ve bizim aramızdaki bu ikimizin de çok iyi dost olması
1: kesinlikle
0: nedeniyle
1: öyle.
0: Çok güzel bir program, çok güzel bir eşleşme, uyuşma oldu. İyi ki ben de buradayım, iyi ki dostlarla birlikteyim.